13-25, Düzce 16-27, Karabük 15-28, Kastamonu 13-27 ve Zonguldak 17-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri Perşembe günü öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor. Amasya 17-32, Artvin 15-29, Bayburt 10-28, Çorum 15-30, Giresun 19-25, Gümüşhane 11-30, Ordu 18-25, Rize ve Samsun 18-26, Sinop 19-28, Tokat 14-31 ve Trabzon 19-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 12-29, Ardahan 9-23, Bingöl 16-33, Bitlis 13-28, Elazığ 17-34, Erzincan 16-32, Erzurum 11-27, Hakkari 17-30, Iğdır 19-32, Kars 10-24, Malatya 17-33, Muş 16-30, Tunceli 16-33, Şırnak 23-34 ve Van 14-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu geçecek. Adıyaman 23-38, Batman 18-38, Diyarbakır 20-37, Gaziantep 21-36, Kilis 22-34, Mardin 24-36, Şanlıurfa 25-39 ve son olarak Siirt 22-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 18 Haziran Perşembe, Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu gece ve sabah saatlerinde, Orta Karadeniz puslu, yer yer sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra güneyinde 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra açıklarında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra geneli güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısı 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 19 Haziran Cuma günü Marmara ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Öğle saatlerinden sonra 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Güney Ege'nin güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta ve Kuzey Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 20 Haziran Cumartesi günü Orta Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplantıda vatandaşların huzur ve güvenliğini doğrudan ilgilendiren başlıkların detaylı bir şekilde ele alındığını belirtti. Toplantının odak noktasının ortak akıl ve etkin mücadele olduğunu ifade eden Bakan Çiftçi, Türkiye yüzyılının güvenli şehirlerini inşa etmek, milletimizin huzurunu daim kılmak için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Sıfır Atık Vakfı, COP31 ve COP32 süreçlerinde sıfır atık ve döngüsel ekonomi alanlarında ortak çalışmalar yürütmek amacıyla G7 ülkeleriyle özel bir çalışma grubu kurulacağını bildirdi. Açıklamada, Sıfır Atık Hareketi'nin kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren vakfın sıfır atık yaklaşımını uluslararası iklim politikalarının merkezine taşımayı hedeflediği kaydedildi. Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, vakfın Türkiye adına yurt dışında yürüttüğü örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Mahmut Mustafa Özdil, Fethullahçı terör örgütünden devralınan okulları eğitim felsefesi olan ciddi eğitim kurumları haline getirmek için çalıştıklarını, bu konuda büyük bir başarı elde ettiklerini söyledi. Vakfın FETÖ'yle mücadele kapsamında önemli sorumluluk üstlendiğine işaret eden Özdil, birçok ülkenin sınırları içerisinde FETÖ iltisaklı

İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir CHP'den istifa etti. Bağımsız Milletvekili listesinde yer alan Nimet Özdemir'in istifasıyla CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 137'ye düştü. Bağımsız Milletvekili sayısı ise 10'a yükseldi. İsrail'in 10 Ekim 2025'ten bu yana ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 1000'i geçti. Son kayıplarla birlikte Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1005'e yükselirken 3157 kişinin yaralandığı, enkaz altında ise 784 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. Ve son olarak spor, temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Sarajevo Inter Turku eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Eşleşmede ilk maçlar 23 Temmuz'da, rövanşları ise 30 Temmuz'da oynanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O4 otoyolu Sapanca Kavşağı ayrım ve katılım kolları gişe sahası platformunda üst yapı yenileme çalışmaları yapılacağından 54 ila 52 il yolunda otoyola girişler ve otoyoldan çıkışlar trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-İzmir Devlet Yolu'nun 18 ila 19. kilometrelerinde köprü genleşme, ders bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Çeşmeli-Mersin-Tarsus otoyolunda Tarsus-Batı Kavşağı D400 Kavşağı arasında yapılacak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 0 ila 11. kilometrelerinde yapılmakta olan yol çizgi boyasıyla yatay işaretleme ve bordür boyama çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 50 ila 54. kilometrelerinde yol üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyon-Karahisar yönü trafiğe kapatılmıştır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 15 derece, Atina parçalı bulutlu 24, Belgrad parçalı bulutlu 19, Berlin parçalı bulutlu 15, Helsinki çok bulutlu 7, Kiev parçalı bulutlu 14, Kopenhag sağanak yağışlı 13, Londra sağanak yağışlı 15, Madrid az bulutlu ve açık 20, Moskova sağanak yağışlı 13, Paris az bulutlu 20, Priştine parçalı bulutlu 14, Roma parçalı bulutlu 20, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Tiran parçalı bulutlu 20, Varşova sağanak yağışlı 14, Viyana ve Zürih parçalı bulutlu 17 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu 27 derece, Aşgabat parçalı bulutlu 19, Astana parçalı bulutlu 18, Bağdat az bulutlu ve açık 31, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Bişkek parçalı bulutlu 17, Duşanbe parçalı bulutlu 23, Kabil parçalı bulutlu 16, Kerkük az bulutlu ve açık 28, Kuveyt az bulutlu ve açık 32, Medine az bulutlu ve açık 29, Mekke az bulutlu ve açık 31, Riyad az bulutlu ve açık 27, Şam parçalı bulutlu 18, Tahran parçalı bulutlu 23, Taşkent az bulutlu 25, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 19 ve Tokyo parçalı bulutlu 18 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 23 derece, Kahire parçalı bulutlu 21, Melbourne sağanak yağışlı 12, Montreal sağanak yağışlı 16, New York parçalı bulutlu 17, Sydney parçalı bulutlu 13 ve Washington sağanak yağışlı 18 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga parçalı bulutlu 17 derece, Frankfurt parçalı bulutlu 16, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Kırcaali, Köln ve Komrat parçalı bulutlu 16, Köstanca sağanak yağışlı 15, Münih parçalı bulutlu 15, Podgorica parçalı bulutlu 19, Selanik parçalı bulutlu 18, Şumlu parçalı bulutlu 15, Taraklia ve Valkaneş parçalı bulutlu 16, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Gazimagos'a parçalı bulutlu 20, Girne parçalı bulutlu 23, Lefkoşa parçalı bulutlu 19 ve son olarak Güzelyurt parçalı bulutlu 17 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Kardeşim, güzel insanım. Atmayın. Çöpünüzü, artığınızı etrafa, yol kenarına atmayın. Yazık bu ülkeye. Şu canım güzelliğe yazık.
1: Hayatı ve geleceği hepimiz güzel görelim, güzel yaşayalım. Çöpünüzü geleceğe

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Saat 4.
2: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın perşembe günü Marmara'nın güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 16.30, Bilecik 16.27, Bursa 17.30, Çanakkale 18.30, Edirne 18.32, İstanbul 19.27, Kırklareli 17.28, Kocaeli 20.28, Sakarya 18.28, Tekirdağ 17.27 ve Yalova 18.28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, perşembe günü yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın perşembe günü kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 13.28, Aydın 22.35, Denizli 20.32, Kütahya 13.25, İzmir 20.33, Manisa 19.33, Muğla 17.32 ve Uşak 14.28 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısının iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Perşembe günü öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 22.32, Antalya 23.29, Burdur 17.31, Hatay 22.29, Isparta 16.31, Kahramanmaraş 21.36, Mersin 25.31 ve Osmaniye 21.31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, perşembe günü batısı yer yer çok bulutlu, Ankara'nın kuzeybatı, Konya'nın batı kesimleriyle Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Aksaray 16.32, Ankara 16.30, Çankırı 16.31, Eskişehir 15.26, Karaman 15.31, Kayseri 13.30, Kırıkkale 17.32, Kırşehir 13.30, Konya 19.32, Nevşehir 15.28, Niğde 15.31, Sivas 11.29 ve Yozgat 13.28 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin doğusu ve iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların perşembe günü öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer pus görülecek. Bartın 16.28, Bolu 13.25, Düzce 16.27, Karabük 15.28, Kastamonu 13.27 ve Zonguldak 17.24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri perşembe günü öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor. Amasya 17.32, Artvin 15.29, Bayburt 10.28, Çorum 15.30, Giresun 19.25, Gümüşhane 11.30, Ordu 18.25, Rize ve Samsun 18.26, Sinop 19.28, Tokat 14.31 ve Trabzon 19.25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey doğusu yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 12-29, Ardahan 9-23, Bingöl 16-33, Bitlis 13-28, Elazığ 17-34, Erzincan 16-32, Erzurum 11-27, Hakkari 17-30, Iğdır 19-32, Kars 10-24, Malatya 17-33, Muş 16-30, Tunceli 16-33, Şırnak 23-34 ve Van 14-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu geçecek. Adıyaman 23-38, Batman 18-38, Diyarbakır 20-37, Gaziantep 21-36, Kilis 22-34, Mardin 24-36, Şanlıurfa 25-39 ve son olarak Siirt 22-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan sabah 6'ya kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Gece 12'den sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, sis anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Gece 12'den öğle 12'ye kadar parçalı bulutlu, doğusu sisli. Rüzgar akşam 6'dan sabah 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği periyot boyunca 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Gece 12'den sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi. Sis anında zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan öğle 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Gece 12'den akşam 6'ya kadarsa hava az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği delegasyonuyla Kore, Kuveyt, Malezya ve Moğolistan büyükelçilerini kabul etti. Moğolistan büyükelçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarının sunumunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan büyükelçilerle ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı 54 ilde sosyal medya platformları üzerinden tetikçi ve suç örgütlerine övücü paylaşım yapanlara yönelik düzenlediği operasyonlar kapsamında 258 şüpheliyi gözaltına aldığını bildirdi. CHP'de 6 isim için ihraç istemi gerçekleştirildi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Erzurum, Bursa ve Bitlis il başkanlarıyla eski Mardin, İstanbul ve Batman il başkanları hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, G7 Liderler Zirvesi kapsamında basına açıklamalarda bulundu. Donald Trump, İran'la varılan mütabakatın çok güçlü olduğunu ve iki paragraflık basit bir metin olmadığını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştüğünü, bu görüşmelerin iyi geçtiğini aktaran Trump, savaşın bitmesini istediğinin altını çizdi. Ve son olarak spor, voleybol Milletler Ligi'nin Ankara'da düzenlenen ikinci haftasında ilk maçta Çin, Almanya'yı 3-2 mağlup etti. Brezilya ise Fransa'yı

0: Yolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O4 otoyolu Sapanca Kavşağı ayrım ve katılım kolları gişe sahası platformunda üst yapı yenileme çalışmaları yapılacağından 54 ila 52 il yolunda otoyola girişler ve otoyoldan çıkışlar trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-İzmir Devlet Yolu'nun 18 ila 19. kilometrelerinde köprü genleşme, ders bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Çeşmeli-Mersin-Tarsus otoyolunda Tarsus-Batı kavşağı D400 kavşağı arasında yapılacak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 0 ila 11. kilometrelerinde yapılmakta olan yol çizgi boyasıyla yatay işaretleme ve bordür boyama çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Konya-Afyonkarahisar yolunun 50 ila 54. kilometrelerinde yol üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar yönü trafiğe kapatılmıştır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
1: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 18 Haziran Perşembe, yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla, Sinop ve Çorum çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların İç Ege, Göller yöresi, Eskişehir, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleriyle Ankara'nın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ve İç Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Sabah ve gece saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında pus, yer yer sis görülecek. 19 Haziran Cuma günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, güney ve iç Ege, Hatay hariç Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 20 Haziran Cumartesi günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Kahramanmaraş ve Hatay hariç Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Muğla, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Tokat, Artvin, Sivas, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgar Marmara'nın güney batısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Perşembe ve Cuma günleri iç ve batı kesimlerde azalması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 18 Haziran Perşembe, Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu gece ve sabah saatlerinde, Orta Karadeniz puslu, yer yer sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra güneyinde 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra açıklarında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra geneli güneyli yönlerden 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinde batısı 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 19 Haziran Cuma günü Marmara ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Öğle saatlerinden sonra 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Güney Ege'nin güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta ve Kuzey Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 20 Haziran Cumartesi günü Orta Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: deniz kirliliği. Tüm dünyanın bertaraf etmek için mücadele verdiği hayati çevre sorunlarından biri. Denizlerdeki kirliliğin %80'i kıyılarda gerçekleştirilen faaliyetler ya da doğaya bırakılan atıklardan kaynaklanıyor. Özellikle plastik atıklar deniz yaşamı ve dünya okyanusları için yıkıcı bir sorun. Birleşmiş Milletler'e göre yılda yaklaşık 8 milyon ton plastik atık denizlere karışıyor. Masmavi denizlerimizi birlikte koruyalım. Onu küresel bir atık alanına dönüşmekten kurtaralım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın perşembe günü Marmara'nın güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 16.30, Bilecik 16.27, Bursa 17.30, Çanakkale 18.30, Edirne 18.32, İstanbul 19.27, Kırklareli 17.28, Kocaeli 20.28, Sakarya 18.28, Tekirdağ 17.27 ve Yalova 18.28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, perşembe günü yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın perşembe günü kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 13.28, Aydın 22.35, Denizli 20.32, Kütahya 13.25, İzmir 20.33, Manisa 19.33, Muğla 17.32 ve Uşak 14.28 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısının iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Perşembe günü öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 22.32, Antalya 23.29, Burdur 17.31, Hatay 22.29, Isparta 16.31, Kahramanmaraş 21.36, Mersin 25.31 ve Osmaniye 21.31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Perşembe günü batısı yer yer çok bulutlu. Ankara'nın kuzeybatı, Konya'nın batı kesimleriyle Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Aksaray 16.32, Ankara 16.30, Çankırı 16.31, Eskişehir 15.26, Karaman 15.31, Kayseri 13.30, Kırıkkale 17.32, Kırşehir 13.30, Konya 19.32, Nevşehir 15.28, Niğde 15.31, Sivas 11.29 ve Yozgat 13.28 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin doğusu ve iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların perşembe günü öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer pus görülecek. Bartın 16.28, Bolu 13.25, Düzce 16.27, Karabük 15.28, Kastamonu 13.27 ve Zonguldak 17.24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri perşembe günü öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor. Amasya 17.32, Artvin 15.29, Bayburt 10.28, Çorum 15.30, Giresun 19.25, Gümüşhane 11.30, Ordu 18.25, Rize ve Samsun 18.26, Sinop 19.28, Tokat 14.31 ve Trabzon 19.25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Kuzey doğusu yer yer çok bulutlu. Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 12.29, Ardahan 9.23, Bingöl 16.33, Bitlis 13.28, Elazığ 17.34, Erzincan 16.32, Erzurum 11.27, Hakkari 17.30, Iğdır 19.32, Kars 10.24, Malatya 17.33, Muş 16.30, Tunceli 16.33, Şırnak 23.34 ve Van 14.26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu geçecek. Adıyaman 23-38, Batman 18-38, Diyarbakır 20-37, Gaziantep 21-36, Kilis 22-34, Mardin 24-36, Şanlıurfa 25-39 ve son olarak Siirt 22-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, güney öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinde 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, kuzeyi doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplantıda vatandaşların huzur ve güvenliğini doğrudan ilgilendiren başlıkların detaylı bir şekilde ele alındığını belirtti. Toplantının odak noktasının ortak akıl ve etkin mücadele olduğunu ifade eden Bakan Çiftçi, Türkiye yüzyılının güvenli şehirlerini inşa etmek, milletimizin huzurunu daim kılmak için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Sıfır Atık Vakfı, COP31 ve COP32 süreçlerinde sıfır atık ve döngüsel ekonomi alanlarında ortak çalışmalar yürütmek amacıyla G7 ülkeleriyle özel bir çalışma grubu kurulacağını bildirdi. Açıklamada, Sıfır Atık Hareketi'nin kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren vakfın sıfır atık yaklaşımını uluslararası iklim politikalarının merkezine taşımayı hedeflediği kaydedildi. Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, vakfın Türkiye adına yurt dışında yürüttüğü örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Mahmut Mustafa Özdil, Fethullahçı terör örgütünden devralınan okulları eğitim felsefesi olan ciddi eğitim kurumları haline getirmek için çalıştıklarını, bu konuda büyük bir başarı elde ettiklerini söyledi. Vakfın FETÖ'yle mücadele kapsamında önemli sorumluluk üstlendiğini işaret eden Özdil, birçok ülkenin sınırları içerisinde FETÖ iltisaklı okul istemediğini de dile getirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı bölgesel dayanışmanın güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, Türkiye dost ve kardeş Lübnan'ın güvenliğini, istikrarını ve ekonomik kalkınmasını desteklemeyi sürdürecektir ifadesini kullandı. İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir CHP'den istifa etti. Bağımsız milletvekili listesinde yer alan Nimet Özdemir'in istifasıyla CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 137'ye düştü. Bağımsız milletvekili sayısı ise 10'a yükseldi. İsrail'in 10 Ekim 2025'ten bu yana ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 1000'i geçti. Son kayıplarla birlikte Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1005'e yükselirken 3157 kişinin yaralandığı, enkaz altındaysa 784 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. Ve son olarak spor, temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda Sarajevo Inter Turku eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Eşleşmede ilk maçlar 23 Temmuz'da, rövanşları ise 30 Temmuz'da oynanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O4 otoyolu Sapanca Kavşağı ayrım ve katılım kolları gişe sahası platformunda üst yapı yenileme çalışmaları yapılacağından 54 ila 52 il yolunda otoyola girişler ve otoyoldan çıkışlar trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-İzmir Devlet Yolu'nun 18 ila 19. kilometrelerinde köprü genleşme, ders bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Çeşmeli-Mersin-Tarsus otoyolunda Tarsus-Batı kavşağı D400 kavşağı arasında yapılacak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 0 ila 11. kilometrelerinde yapılmakta olan yol çizgi boyasıyla yatay işaretleme ve bordür boyama çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Konya-Afyonkarahisar yolunun 50 ila 54. kilometrelerinde yol üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar yönü trafiğe kapatılmıştır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz? Hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5D. 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamak

Yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 18 Haziran Perşembe, yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla, Sinop ve Çorum çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların İç Ege, Göller yöresi, Eskişehir, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleriyle Ankara'nın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ve İç Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Sabah ve gece saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında pus, yer yer sis görülecek. 19 Haziran Cuma günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, güney ve iç Ege, Hatay hariç Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 20 Haziran Cumartesi günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Kahramanmaraş ve Hatay hariç Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Muğla, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Tokat, Artvin, Sivas, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Marmara'nın güney batısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'yla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Perşembe ve Cuma günleri iç ve batı kesimlerde azalması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 18 Haziran Perşembe, Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu gece ve sabah saatlerinde, Orta Karadeniz puslu, yer yer sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra güneyinde 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra açıklarında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra geneli güneyli yönlerden 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinde batısı 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 19 Haziran Cuma günü Marmara ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Öğle saatlerinden sonra 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Güney Ege'nin güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta ve Kuzey Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 20 Haziran Cumartesi günü Orta Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Güneyinde 4 ila 6. Yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Denizlerde bulunan atığın %80'i karadan gelmekte. Türkiye'de günde ortalama 144 ton plastik atık denize ulaşmakta. Bu atıkların pek çoğu doğada yüzyıllar sonra yok olabiliyor. Doğaya atılan bir maskenin yok olmasıysa 450 yıl sürüyor. Nefes alabilmek için denizlere ihtiyacımız var. Denizin boğulmasına izin verme. Kendini korurken doğayı da koru.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın perşembe günü Marmara'nın güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 16-30, Bilecik 16-27, Bursa 17-30, Çanakkale 18-30, Edirne 18-32, İstanbul 19-27, Kırklareli 17-28, Kocaeli 20-28, Sakarya 18-28, Tekirdağ 17-27 ve Yalova 18-28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, perşembe günü yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın perşembe günü kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 13-28, Aydın 22-35, Denizli 20-32, Kütahya 13-25, İzmir 20-33, Manisa 19-33, Muğla 17-32 ve Uşak 14-28 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısının iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Perşembe günü öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 22-32, Antalya 23-29, Burdur 17-31, Hatay 22-29, Isparta 16-31, Kahramanmaraş 21-36, Mersin 25-31 ve Osmaniye 21-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Perşembe günü batısı yer yer çok bulutlu. Ankara'nın kuzeybatı, Konya'nın batı kesimleriyle Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Aksaray 16-32, Ankara 16-30, Çankırı 16-31, Eskişehir 15-26, Karaman 15-31, Kayseri 13-30, Kırıkkale 17-32, Kırşehir 13-30, Konya 19-32, Nevşehir 15-28, Niğde 15-31, Sivas 11-29 ve Yozgat 13-28 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin doğusu ve iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların perşembe günü öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer pus görülecek. Bartın 16-28, Bolu 13-25, Düzce 16-27, Karabük 15-28, Kastamonu 13-27 ve Zonguldak 17-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri perşembe günü öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor. Amasya 17-32, Artvin 15-29, Bayburt 10-28, Çorum 15-30, Giresun 19-25, Gümüşhane 11-30, Ordu 18-25, Rize ve Samsun 18-26, Sinop 19-28, Tokat 14-31 ve Trabzon 19-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 12-29, Ardahan 9-23, Bingöl 16-33, Bitlis 13-28, Elazığ 17-34, Erzincan 16-32, Erzurum 11-27, Hakkari 17-30, Iğdır 19-32, Kars 10-24, Malatya 17-33, Muş 16-30, Tunceli 16-33, Şırnak 23-34 ve Van 14-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu geçecek. Adıyaman 23-38, Batman 18-38, Diyarbakır 20-37, Gaziantep 21-36, Kilis 22-34, Mardin 24-36, Şanlıurfa 25-39 ve son olarak Siirt 22-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan sabah 6'ya kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Gece 12'den sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, sis anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Gece 12'den öğle 12'ye kadar parçalı bulutlu, doğusu sisli. Rüzgar akşam 6'dan sabah 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği periyot boyunca 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Gece 12'den sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi. Sis anında zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan öğle 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Gece 12'den akşam 6'ya kadarsa hava az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği delegasyonuyla Kore, Kuveyt, Malezya ve Moğolistan büyükelçilerini kabul etti. Moğolistan büyükelçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarının sunumunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan büyükelçilerle ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı 54 ilde sosyal medya platformları üzerinden tetikçi ve suç örgütlerine övücü paylaşım yapanlara yönelik düzenlediği operasyonlar kapsamında 258 şüpheliyi gözaltına aldığını bildirdi. CHP'de 6 isim için ihraç istemi gerçekleştirildi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Erzurum, Bursa ve Bitlis il başkanlarıyla eski Mardin, İstanbul ve Batman il başkanları hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, G7 Liderler Zirvesi kapsamında basın açıklamalarda bulundu. Donald Trump, İran'la varılan mütabakatın çok güçlü olduğunu ve iki paragraflık basit bir metin olmadığını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü, bu görüşmelerin iyi geçtiğini aktaran Trump, savaşın bitmesini istediğinin altını çizdi. Ve son olarak spor, voleybol Milletler Ligi'nin Ankara'da düzenlenen ikinci haftasında ilk maçta Çin, Almanya'yı 3-2 mağlup etti. Brezilya ise Fransa'yı 3-0 yendi. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O4 otoyolu Sapanca Kavşağı ayrım ve katılım kolları gişe sahası platformunda üst yapı yenileme çalışmaları yapılacağından 54 ila 52 il yolunda otoyola girişler ve otoyoldan çıkışlar trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-İzmir Devlet Yolu'nun 18 ila 19. kilometrelerinde köprü genleşme, ders bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Çeşmeli-Mersin-Tarsus otoyolunda Tarsus-Batı Kavşağı D400 Kavşağı arasında yapılacak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 0 ila 11. kilometrelerinde yapılmakta olan

0: Yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
1: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
2: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
1: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 18 Haziran Perşembe, yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla, Sinop ve Çorum çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların İç Ege, Göller yöresi, Eskişehir, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleriyle Ankara'nın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ve İç Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Sabah ve gece saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında pus, yer yer sis görülecek. 19 Haziran Cuma günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, güney ve iç Ege, Hatay hariç Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 20 Haziran Cumartesi günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Kahramanmaraş ve Hatay hariç Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Muğla, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Tokat, Artvin, Sivas, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Marmara'nın güney batısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Perşembe ve Cuma günleri iç ve batı kesimlerde azalması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 18 Haziran Perşembe, Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu gece ve sabah saatlerinde, Orta Karadeniz puslu, yer yer sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra güneyinde 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra açıklarında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra geneli güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısı 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 19 Haziran Cuma günü Marmara ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Öğle saatlerinden sonra 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Güney Ege'nin güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta ve Kuzey Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 20 Haziran Cumartesi günü Orta Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

deniz kirliliği. Tüm dünyanın bertaraf etmek için mücadele verdiği hayati çevre sorunlarından biri. Denizlerdeki kirliliğin %80'i kıyılarda gerçekleştirilen faaliyetler ya da doğaya bırakılan atıklardan kaynaklanıyor. Özellikle plastik atıklar deniz yaşamı ve dünya okyanusları için yıkıcı bir sorun. Birleşmiş Milletler'e göre yılda yaklaşık 8 milyon ton plastik atık denizlere karışıyor. Masmavi denizlerimizi birlikte koruyalım. Onu küresel bir atık alanına dönüşmekten kurtaralım.

0: Dünya'da saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korunmak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
1: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden sizlere merhaba. Bugün de istedik ki biraz metafizikten bahsedelim. Yıldızlardan, astrolojiden ve ok fallarından. Abbasilerden itibaren İslam toplumlarında astrolojinin önemli bir yer tuttuğunu, hatta Müslümanların yıldız tutkusunun zaman zaman astrolojiye yasak getiren Romalılara göre çok daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ancak pek de sürpriz sayılmaz tabii bu durum. İslam astrolojisinin doğum yeri Mezopotamya. Romalılarsa sadece taklitçi. Osmanlılar da dahil hemen tüm saraylarda ilmi nucum, yani yıldız bilimiyle uğraşan münecimler var. Bunların görevleri arasında sultanın tüm faaliyetlerini uğurlu bir zamana ya da o zamanın deyimiyle eşref saatine denk getirmek. En şerefli saate denk getirildiğinde yapılan eylemler en önemli işlerde en güzel sonuçlara varıyor. Hristiyanlığın temelinde de astroloji önemli yer tutuyor. Yıldızlardan Hazreti İsa'nın doğduğunu anlayan münecimlerin nasıl doğudaki topraklardan kalkıp Kudüs'e geldiğini anlatan İncil'de de meşhur hikayeler var. Astrolojinin tahtını ilk sarsan Avrupalılar. Kilisenin muhalefeti ilk başta Katolik dünyasının astrolojiden yüz çevirmesine yol açmış. Arapçadan çevrilen metinler sayesinde ancak 12 ve 13. yüzyıllardan itibaren yaygınlaşmaya başlayan astroloji 16. yüzyıldan itibaren tüm popülerliğini kaybetmiş. Her ne kadar Avrupa saraylarında münecimler görmek mümkün olsa da hiçbir zaman doğudaki prestiji gibi olmamış. Batı'nın son 200 yılda her alanda gelişmesini acaba buna bağlayabilir miyiz? Tarihte astrolojiyi ilk sistematize eden Babillerden bu yana birçok medeniyette yıldızların nasıl yorumlanması gerektiği konu olan sofistike eserler kaleme alınmış. Meşhur Batlamyus'un eseri daha sonraları hem İslam hem de Hristiyan astrolojisini derinden etkilemiş. El-Harazmi gibi çağına önde gelen alimlerin de bu alanda eser verdiğini belirtelim. Yıldızların yorumlanmasına nasıl bir önem atfedildiğini artık siz düşünün. Geleceği gösterdiğine inanılan sadece yıldızlar ve kuşlar değil, insanoğlu üstünde herhangi bir sembol, çizgi ya da işaret olan her şeyi okumaya meraklı. Hayvanların karaciğer, akciğer ve bağırsaklarını inceleyerek fal bakanların olduğunu biliyor musunuz? Milattan önce 2. binyılın sonlarında Çinliler artık ete değil de kemiğe bakmayı uygun görmüşler. Kemikle de fal bakılır mı? Demeyin. Demeyin çünkü bakılmış. İlk olarak hasat, hava durumu, seferlerin akıbeti ve önemli kişilerin geleceğiyle ilgili bir soru soruyorsunuz. Sonra ineklerin kürek kemiği ve kaplumbağa kabuklarına sert bir cisimle kazıyorsunuz. Şimdi sıra çatlayana kadar kemiği ısıtmaya geliyor. Ve son aşama. Oturup çatlakları inceliyorsunuz. Hükmü yine kemiğin üstüne kazıyorsunuz. Bu kazılanların Çinlilerden bize kalan en eski yazı külliyatını oluşturduğunu biliyor musunuz peki? Tüm toplumlarda gördüğümüz başka bir adette doğa olaylarının yukarıdan gelen bir mesaj şeklinde algılanması. Meteor yağmurları, hermafrodit doğumları ya da deprem gibi doğal felaketler kötü işaret olarak kabul edilip kızdığı düşünülen tanrıların çeşitli dini ritüeller ve kurbanlarla yatıştırılmaya çalışıldığını görüyor muydunuz? Karşısında çaresiz kaldığı doğaya insanın böyle rüşvetler vermekle kaybedeceği ne olabilir ki? Hala yağmur duasına çıkılan ülkelerde bu noktanın altını çizmekte de aslında fayda var. Bir başka metot da okla fal bakmak. Cahiliye dönemi Araplar arasında en yaygın olanlardan. Osmanlı denizcileri arasında bunları da görmek mümkün. Sefere çıkan korsanlar bir Hristiyan gemisine rastladığında saldırıp saldırmayacaklarına karar vermek için bu yola başvururlarmış. Önce köleler ambara kapatılır, ardından geminin reisi, hocası ve diğer subaylar kaptan köşkünde buluşurlarmış. Hoca duaları okurken iki kişinin elinde de biri Müslümanları biri Hristiyanları temsil eden iki ok olurmuş. Sonra da okların kişileri hareket ettirmesi beklenirmiş. Erkek keçinin kemiğinden aynaya, kahveye, hatta kuma kadar çok geniş bir alanda, evet, fallar bakılmış. yine süremiz bitti. Bir sonraki programımıza kadar gözümüz yıldızlarda, kulağınız bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

Saat 7. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre yurdun iç ve batı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak illeriyle İzmir, Aydın, Muğla'nın iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Isparta ve Burdur, İç Anadolu'nun batısı, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batısıyla Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bolu, Karabük, Kastamonu'yla Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun iç ve batı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak illeriyle İzmir, Aydın, Muğla'nın iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Isparta ve Burdur, İç Anadolu'nun batısı, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batısıyla Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bolu, Karabük, Kastamonu'yla Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 18 Haziran Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu geçecek. Balıkesir 30, Bilecik 27, Bursa ve Çanakkale 30, Edirne 32, İstanbul 27, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 28, Tekirdağ 27, Yalova 28 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 28, Aydın 35, Denizli 32, Kütahya 25, İzmir ve Manisa 33, Muğla 32, Uşak 28 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 32, Antalya 29, Burdur 31, Hatay 29, Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısı yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 32, Ankara 30, Çankırı 31, Eskişehir 26, Karaman 31, Kayseri 30, Kırıkkale 32, Kırşehir 30, Konya 32, Nevşehir 28, Niğde 31, Sivas 29, Yozgat 28 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 28, Bolu 25, Düzce 27, Karabük 28, Kastamonu 27, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 32, Artvin 29, Bayburt 28, Çorum 30, Giresun 25, Gümüşhane 30, Ordu 25, Rize ve Samsun 26, Sinop 28, Tokat 31, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusuyla Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 29, Ardahan 23, Bingöl 33, Bitlis 28, Elazığ 34, Erzincan 32, Erzurum 27, Hakkari 30, Iğdır 32, Kars 24, Malatya 33, Muş 30, Tunceli 33, Şırnak 34, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu geçecek. Adıyaman ve Batman 38, Diyarbakır 37, Gaziantep 36, Kilis 34, Mardin 36, Şanlıurfa 39, Siirt 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasun Operası'nda sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sisli geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sis de orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sisli geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akdeniz-Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, kuzey parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, kuzey parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege-Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara Gölbaşı Vilayetleri evinde düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplantıda vatandaşların huzur ve güvenliğini doğrudan ilgilendiren başlıkların detaylı bir şekilde ele alındığını belirtti. Toplantının odak noktasının ortak akıl ve etkin mücadele olduğunu ifade eden Bakan Çiftçi, Türkiye yüzyılının güvenli şehirlerini inşa etmek, milletimizin huzurunu daim kılmak için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Sıfır Atık Vakfı, COP31 ve COP32 süreçlerinde sıfır atık ve döngüsel ekonomi alanlarında ortak çalışmalar yürütmek amacıyla G7 ülkeleriyle özel bir çalışma grubu kurulacağını bildirdi. Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, vakfın Türkiye adına yurt dışında yürüttüğü örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Mustafa Özdil, Fethullahçı terör örgütünden devralınan okulları bir eğitim felsefesi olan ciddi eğitim kurumları haline getirmek için çalıştıklarını, bu konuda büyük başarı elde ettiklerini söyledi. İsrail'in 10 Ekim 2025'ten bu yana ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 1000'i geçti. Son kayıplarla birlikte Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1005'e yükseldiği, 3157 kişinin yaralandığı, enkaz altındaysa 784 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. Ve son olarak spor. Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Bosna-Hersek Inter-Türk eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Eşleşmede ilk maçlar 23 Temmuz'da, rövanşları ise 30 Temmuz'da yapılacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Konya-Afyonkarahisar yolunun 50 ve 54. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar yönü trafiğe kapatılmıştır. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 6. ve 9. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Muğla-Gaziantep yolunun 33 ve 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayat.

Rüzgar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: toprak dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Bandercik çok zor, kolay değil. Sen Türkiye kadar bize bir arada çalışın.

0: Haberleri seyretmeyin. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, panlarımız simsiyah olmuş. Şimdi onu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilen. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Düşüyorum onu biri tutsun, dalıyorum dibi beni yutsun diye. Çabalıyorum ama çok zorsun, yanıyorum bu kız benim olsun diye. Düşüyorum ona biri tutsun, dalıyorum dibi beni yutsun diye. Çabalıyorum ama çok...

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 18 Haziran Perşembe, yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla, Sinop ve Çorum çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların İç Ege, Göller yöresi, Eskişehir, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleriyle Ankara'nın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ve İç Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Sabah ve gece saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında pus, yer yer sis görülecek. 19 Haziran Cuma günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, güney ve iç Ege, Hatay hariç Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 20 Haziran Cumartesi günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Kahramanmaraş ve Hatay hariç Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Muğla, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Tokat, Artvin, Sivas, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Perşembe ve Cuma günleri iç ve batı kesimlerde azalması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 18 Haziran Perşembe, Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu gece ve sabah saatlerinde, Orta Karadeniz puslu, yer yer sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra güneyinde 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra açıklarında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra geneli güneyli yönlerden 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısı 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 19 Haziran Cuma günü Marmara ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Öğle saatlerinden sonra 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Güney Ege'nin güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta ve Kuzey Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 20 Haziran Cumartesi günü Orta Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: güzel balıklar tutacağız değil mi baba? Bunlar ne baba?
1: Denizlerimize ne atarsanız onu çekersiniz. Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak bizim elimizde.

Ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla

ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik,

içmekten söndüğünden emin. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz

0: Askerler niçin selamlaşıyor? Modern orduların hemen hemen hepsinde askerlerin bir şekilde birbirlerini selamlamaları gelenektir. Küçük rütbeli olan selamı başlatır ve selam verdiği üst rütbelinin doğrudan yüzüne bakar. Avrupa'da eski çağlarda sadece askerler değil, sivil halk da kılıç taşıyordu. Silahlı insanlar karşılaştıklarında sağ ellerini havaya kaldırarak kılıç çekmeye niyetli olmadıklarını birbirlerine belli ediyorlardı. El sıkma, tokalaşma adeti de aynı davranış biçiminden gelişmiştir. Romalılar zamanında askerler arasında selamlaşma mecburi ve standart hale getirildi. Selam, kol omuz hizasına, avuç içi dışarı bakacak şekilde kaldırılarak veriliyordu. Şövalyelerin başlarında parmak uçlarına kadar çelik zırhlar giydikleri Orta Çağ zamanlarında, at üzerinde giderken karşılaştıklarında birbirlerine yüzlerindeki dostça ifadeyi göstermek için sol el atın dizginlerini tutmakla meşgul olduğundan sağ elleriyle başlığın göz önünü kapsayan kısmını yukarı kaldırıyor veya başlıklarını tamamen çıkarıyorlardı. Zamanla başlıklar küçüldü ve hafifledi. Adet başlığı tek elle tutup kaldırarak selamlaşmak olarak değişti. En sonunda selamlama şapkayı hiç çıkarmadan kenarına parmaklarla dokunmak haline dönüştü. Önceleri dostluğu karşısındakine belli etme amaçlı olan selamlama, günümüzde saygı gösterme ifadesi olarak ordu içi katı disiplinin en önemli unsuru oldu.
1: Biliyor muydunuz?
0: Köpekler küçük tuvaletlerini yaparlarken niçin bir ayağını kaldırır? Dişi köpek çimlerin üzerine işediğinde, o bölgedeki çimler bir daire şeklinde kahverengiye dönüşür ve ölürler. Bu durum köpeklerin sadece dişilerinde görülür. Çünkü dişi köpek doğrudan toprağın üzerine işer ve bir kerede tüm idrar torbasındakileri boşaltır. Bu miktardaki idrar da çimlerin bozulmasına yol açar. Erkek köpekler bir kerede çok az idrar boşaltırlar. Onlar idrarlarını mümkün olduğunca birbirinden uzak yerlere bırakarak kendi hakimiyet alanlarının sınırlarını işaretlerler. Erkek köpekler ayrıca buharlaşma ve toprağın emmesinin az olacağı ağaç, duvar gibi dikey yüzeylere idrarlarını bırakmayı tercih ederler. Her seferinde çok az bıraktıklarından idrarlarını çimlerin üstüne bile bıraksalar fazla bir zarar vermezler. Erkek köpeğin işerken arka ayaklarından birini kaldırması, bacağını temiz tutmak isteğiyle ilgili değildir. Anatomik olarak beden yapısı nedeniyle de böyle bir zorunluluğu yoktur. Dört ayağı yerdeyken de idrarını bırakabilir. Ayağını kaldırma nedeni hem dikey yüzeyleri iyi işaretlemek, hem de idrarını mümkün olan en uzak mesafeye ulaştırabilmek, daha geniş bir alanı hakimiyet sahası olarak işaretleyebilmektir. Köpeğin işerken ayağını kaldırmasının erkeklik hormonuyla ilişkili olduğu da ileri sürülüyor. 4 aylık olmadan önce hadım edilen erkek köpek yavruları idrarlarını yaparken ayaklarını kaldırmıyorlarmış. Zaten büyük emekle konulan sınır işaretlerinin de bir işe yarayıp yaramadığı şüphelidir. Uzmanlar bunun nafile bir çaba olduğunu, diğer köpeklerin yine bildiklerini okuduklarını söylüyorlar.
1: Biliyor muydunuz?
0: Vücuttaki karbon gazını atmak için esnediğinizi? İlk nüfus sayımının Padişah 2. Mahmut döneminde yapıldığını biliyor muydunuz?

Saat 8. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre yurdun iç ve batı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak illeriyle İzmir, Aydın, Muğla'nın iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Isparta ve Burdur, İç Anadolu'nun batısı, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batısıyla Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bolu, Karabük, Kastamonu'yla Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun iç ve batı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak illeriyle İzmir, Aydın, Muğla'nın iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Isparta ve Burdur, İç Anadolu'nun batısı, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batısıyla Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bolu, Karabük, Kastamonu'yla Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 18 Haziran Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu geçecek. Balıkesir 30, Bilecik 27, Bursa ve Çanakkale 30, Edirne 32, İstanbul 27, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 28, Tekirdağ 27, Yalova 28 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 28, Aydın 35, Denizli 32, Kütahya 25, İzmir ve Manisa 33, Muğla 32, Uşak 28 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 32, Antalya 29, Burdur 31, Hatay 29, Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısı yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 32, Ankara 30, Çankırı 31, Eskişehir 26, Karaman 31, Kayseri 30, Kırıkkale 32, Kırşehir 30, Konya 32, Nevşehir 28, Niğde 31, Sivas 29, Yozgat 28 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 28, Bolu 25, Düzce 27, Karabük 28, Kastamonu 27, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 32, Artvin 29, Bayburt 28, Çorum 30, Giresun 25, Gümüşhane 30, Ordu 25, Rize ve Samsun 26, Sinop 28, Tokat 31, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, Samanlı kuzeydoğusu çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusuyla Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 29, Ardahan 23, Bingöl 33, Bitlis 28, Elazığ 34, Erzincan 32, Erzurum 27, Hakkari 30, Iğdır 32, Kars 24, Malatya 33, Muş 30, Tunceli 33, Şırnak 34, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu geçecek. Adıyaman ve Batman 38, Diyarbakır 37, Gaziantep 36, Kilis 34, Mardin 36, Şanlıurfa 39, Siirt 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı yer yer puslu ve sisli geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren batısında doğu ve güneydoğudan 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinde doğusunda 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güney ile öğle saatlerinde genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Akdeniz'in batısında 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara Gölbaşı Vilayetleri evinde düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplantıda vatandaşların huzur ve güvenliğini doğrudan ilgilendiren başlıkların detaylı bir şekilde ele alındığını belirtti. Toplantının odak noktasının ortak akıl ve etkin mücadele olduğunu ifade eden Bakan Çiftçi, Türkiye yüzyılının güvenli şehirlerini inşa etmek, milletimizin huzurunu daim kılmak için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, vakfın Türkiye adına yurt dışında yürüttüğü örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Mustafa Özdil, Fethullahçı terör örgütünden devralınan okulları bir eğitim felsefesi olan ciddi eğitim kurumları haline getirmek için çalıştıklarını, bu konuda büyük başarı elde ettiklerini söyledi. İsrail'in 10 Ekim 2025'ten bu yana ateşkese rağmen Gazze şehrine düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 1000'i geçti. Son kayıplarla birlikte Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1005'e yükseldiği, 3157 kişinin yaralandığı, enkaz altındaysa 784 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. Ve son olarak spor. Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Bosna-Hersek Inter-Türkiye eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Eşleşmede ilk maçlar 23 Temmuz'da, rövanşları ise 30 Temmuz'da yapılacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Konya-Afyon-Karahisar yolunun 50 ve 54. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyon-Karahisar yönü trafiğe kapatılmıştır. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 6. ve 9. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Muğla-Gaziantep yolunun 33 ve 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamıza kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yanına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
3: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
2: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
4: Herkese selam. Benim de bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme görevlisi olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek salarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanında getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
2: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarınızla paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

birlikteliğimizi sürdüreceğiz kıymetli dinleyicilerimiz. Bakalım bugün gazeteler gündemi nasıl yorumladı? Hangi haberleri birinci sayfasına taşıdı? Hangi haberler gazete manşetlerinde geniş yer buldu? Günün ve gündemin önemli başlıklarını programa taşıdığımız basında gündemde yurttan ve dünyadan gelişmelerin yanı sıra spor, edebiyat, magazin haberleri, ekonomiden siyaseti, tüm yaşananları sizlerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerde TRT Haber'in Anadolu Ajansı'nın nabzını tutacağız kıymetli dinleyicilerimiz. Her zaman olduğu gibi ne yapalım, güzel bir şarkıyla başlayalım. Şöyle sabah kahvelerimizi içelim. Mebrure'nin Orta Kahve eşliğinde bu güzel şarkıyı da dinleyerek, ya da çayınızı içebilirsiniz, kahvenizi içebilirsiniz. Biz de birazdan akşam gazetesiyle başlayacağız. Sevgili Yeter'in seçkisiyle Mebrure radyonuzda.

Çaylar, kahveler içiliyor değil mi? Evet, bir kez daha günaydın diyelim. Ritmik şarkılarımız programımıza eşlik edecek, enerjimizi yükseltmek adına. Akşam gazetesine geçmeden önce İstanbul trafiğiyle başlayalım. Şu dakikalarda trafik durma noktasında 7 derece ölçülmüş. T100 Karayolu Haramidere kavşağından Küçükçekmece kavşağına kadar 45 dakikalık bir süreç var. T100 Karayolu Adliye'den

Bostancı'ya kadar 47 dakika, Tem'de karayollarından Seyrantepe'ye kadar da 35 dakikalık bir süreç var. Bağdat Caddesi minibüs yolu Şemsettin Güneytan Caddesi, İdealtepe'den Erenköy'e kadar da 30 dakikalık bir süreç sizi bekliyor. E5'te Uzunçayır'dan 15 Temmuz Şeytan Köprüsü gişelerine kadar 37 dakika, D100 Karayolu'nda Pendik Köprüsü'nün İçmiler Kavşağı'na kadar da 29 dakikalık bir süreç var. E5'te Cüri'den Havalimanı Kavşağı'na kadar 28 dakika, Tem'de Ümraniye Kavşağı'ndan Ataşehir Kavşağı'na kadar da 10 dakikalık bir süreç var. Köprülere bakalım. Avrupa'dan Asya geçişlerde sadece E5'te Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar yoğunluk var. Diğer köprülerde trafik akıcı. Asya'dan Avrupa'ya geçişlere göz attığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde trafik durma noktasında, diğer köprülerde ise trafik akıcı ilerliyor İstanbul'da. Gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Trafik kurallarına uymanızı, emniyet kemerinizi takmayı asla ihmal etmeyin. Trafikte bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize iyi sürüşler diliyoruz. Gözünüz yolda, kulağınız her daim meteorolojinin sesi radyosunda olsun. Evet, basın turumuza söylemiş olduğum gibi akşam gazetesiyle başlayalım. Manşeti savaş suçlusu. Evet, Elon Musk'ın sahip olduğu yapay zeka platformu Grok'un 3000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği İran'a yönelik saldırılarda aktif olarak kullanıldığı ortaya çıktı deniliyor. Pentagon'un dijital ve yapay zeka ofisi direktörü Stanley, bir mahkemeye sunduğu yeminli beyanda özel olarak geliştirilen Grok modelin hedef tespiti ve istihbarat faaliyetlerinde kullanıldığını söyledi. Stanley, Amerika Birleşik Devletleri Ordusu Destansı Öfke Operasyonu sırasında Grok'un entegre edildiği veri analiz platformu Maven sayesinde 96 saat içinde 2000 ayrı noktayı 2000'den fazla mühimmata hedef aldı itirafında bulundu. Evet, rüşvet parası EFT listesinde CHP'li Şeferihisar Belediyesi'ndeki operasyonda Veli Ağbaba'ya 500 bin TL rüşvet parası gönderdiği tespit edilen danışmanı dahil 6 kişi gözaltına alındı. Seferihisar'daki ikinci dalga operasyon imar ve inşaat işlerinde usulsüzlük şikayetleri üzerine yapıldı. 6 milyon TL'yi bulan rüşvetin izi sürüldü. Masak'ta para trafiğini raporladı. Gözaltına alınan 6 kişiden biri olan Özlem Akyılmaz'ın müteahhitten hesabına gelen 500 bin TL'yi 2 gün sonra danışmanı yaptığı Veli Ağbaba'nın hesabına gönderdiği tespit edildi deniyor. Altı ismi daha icraç. CHP, MYK, eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'le Gaziantep, Adana ve Malatya İl Başkanları dahil 6 ismi icraç istemiyle disipline sevk etti. Ankara ve İzmir İl Örgütü'yle kadın kolları da feshedildi deniyor. Evet, Baro'ya zehir operasyonu. Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda Baro Başkanı Ufuk Kök ve 11 avukat gözaltına alındı. Avukatların büroda kenevir yetiştirdiği belirlendi deniyor. Halkbank davası kapandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 9 yıldır süren Halkbank davası Güney New York Bölge Mahkemesi'nin onayıyla kesin ve nihai olarak düştü. Bir diğer başlığa geçelim. İlk 500'e savunma damgası. İSO'nun en büyük 500 sanayi kurulu listesinde ilk 3 değişmedi denilmiş. TÜSAŞ ve Aselsan ilk kez en büyük 10 kuruluş arasına girdi. Otelleri NATO doldurdu. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde başkentteki otellerin doluluk oranı %100'e ulaştı deniyor. 7 ay sonra sigarayı bıraktı. İtalya Başbakanı Meloni, Başkan Erdoğan'ın uyarısından sonra 7 ay sonra sigarayı bıraktığını açıkladı. Erdoğan geçen yıl Meloni'ye "Size sigarayı bıraktırmam lazım," dedi. İtalya Başbakanı önceki gün G7 zirvesinde sohbet ettiği liderlere bir ay önce sigarayı bıraktığını söyledi. Yeşilay'da "Aramıza hoş geldin" paylaşımı yaptı. Akşamın logo üst haberlerine baktığımızda Fener'e tanıdık rakip. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Podolski'nin sahip olduğu Polonyalı Zabze ile eşleşti. Diğer bir başlıksa Kenan ilk 11'e dönüyor. Montella Paraguay maçında değişiklik yapacak. Kerim'in yerine Kenan ilk 11'de başlayacak. Evet, akşamı noktalıyoruz. Birazdan TRT Haber sayfasındayız. AP Rock grubu Hansar Hoş, Ancı Sarhoş'la radyonuzda.

TRT Haber sayfasındayız. Amerika Birleşik Devletleri ve İran 14 maddelik mutabakat metnini elektronik olarak imzaladı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran savaşı sona erdirecek 14 maddelik mutabakat metnini elektronik olarak imzaladı. Nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süreci başladı. Taraflar Lübnan dahil tüm bölgelerde askeri operasyonları durdurmayı taahhüt ediyor. Bir diğer başlığa bakalım. Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci olacak. MGK toplantısında diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak. Evet, bir diğer başlığa geçelim. Bakan Fidan, Rusya ile işbirliğini güçlendirmek için ortak gayretlerimizi sürdüreceğiz açıklamasını yapıyor. Hakan Fidan, Rusya'ya yaptığı 2 günlük ziyarette Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri kapsamlı biçimde ele aldıklarını belirterek iki ülke ilişkilerinin uluslararası güvenlik, istikrar ve refah bakımından kritik önem taşıdığını vurguladı. A milli futbol takımımız San Jose'ye ulaştı. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu 2. maçında Paraguay ile karşılaşacak. A milli futbol takımımız Amerika'nın Kaliforniya eyaletindeki San Jose kentine geldi. Evet, bir diğer başlık. Yimer 157, 15.821 kişinin hayatının kurtarılmasına katkı sağladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2015'te kurulan ve 7 gün 24 saat hizmet veren Yabancılar İletişim Merkezi'nin bugüne kadar 15.821 kişinin hayatının kurtarılmasına önemli katkı sağladığını belirtti. Evet. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuyla yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti iddiasını yalanladı deniyor. Geçelim bir diğer başlığa. AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna tepki başlığının detaylarına bakalım. AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, Avrupa Parlamentosu bir kez daha Türkiye'ye yönelik çifte standartlarını ve siyasi önyargılarını tescillemiştir. Kabul edilen rapor, gerçeklerden uzak, ideolojik sayıklarla kaleme alınmış siyasi bir metinden ibarettir ifadelerini kullandı. Evet, TRT Haber sayfasında bir diğer başlığa bakalım. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Avrupa Parlamentosu'nun ideolojik yaklaşımlarla hazırladığı raporunu reddediyoruz demiş. Burhanettin Duran, Avrupa Parlamentosu'nun ideolojik yaklaşımlarla ve çarpıtılmış bilgilerle hazırladığı Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmayan raporunu en sert şekilde reddediyoruz ifadelerini kullandı. Evet, sabah sularında paylaşılan bir diğer gelişme ise Hakkari'de yolcu minibüsüyle kamyon çarpıştı. 2 ölü, 3 kişi yaralı deniyor. Bir diğer başlık, İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon. Bu da sıcak bir gelişme. İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir diğer sıcak gelişme ise 45 ilde 352 uyuşturucu satıcısı yakalandı. 45 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen narko pars operasyonlarında 352 şüpheli yakalandı. Jandarmadan yapılan açıklamaya göre Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda çalışmalar yürütüldü. Bu kapsamda 45 ilde düzenlenen operasyonlarla yakalanan şüphelilerin yurt dışından kargo yoluyla temin ettikleri skonk tohumlarının ülke genelinde satışını yaptıkları tespit edildi. Ekipler 45 ilde saha araştırmaları, analiz ve takip faaliyetlerini büyük bir titizlikle gerçekleştirirken şüphelileri teknik ve fiziki takiple izleyerek suç faaliyetlerini delillendirdi. Düzenlenen operasyonlarda 132 kilogram çeşitli uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi. Evet. Bir diğer başlığa bakalım. Filistin'den işgalci İsrail hapishanelerindeki uyuz salgını için acil müdahale çağrısı. Filistinli esirlerle ilgili kurumlar, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular arasında yayılan uyuz hastalığı ve kötüleşen sağlık koşulları nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü'ne acil müdahale çağrısında bulundu.
Evet, bizden bir haberi TRT Haber aracılığıyla paylaşalım. 19 il için sarı kodlu sağanak uyarısı. Yurt genelinde etkili olan kavurucu sıcaklara kısa bir yağış molası geliyor. Hava sıcaklığı düşecek. Sel ve dolu riski artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 19 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Güneşli günler yerini kara bulutlara ve sağanağa bırakıyor. Yurdun büyük bölümünde 3 gün boyunca yağış etkili olacak. Hava sıcaklığı 3 ila 4 derece birden düşecek. İç Ege, göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Ani sel, su baskını, yerel ve dolu ve fırtınaya karşı dikkatli olunması isteniyor. Evet, TRT Haber aracılığıyla paylaştık. Devam edeceğiz tabii ki TRT Haber sayfasında kalmaya. Yine güzel bir türkü tadında şarkı, Ayroz söylüyor, Gurbet Türküsü.

Şerit Haber sayfasındayız yine. BBC 500 milyon sterlin tasarrufu planı kapsamında 550 kişinin işine son verecek denilmiş. İngiliz kamu yayıncısı BBC gelecek 2 yılda kurum genelinde 500 milyon sterlin tasarruf sağlamayı hedefleyen planın ilk aşaması kapsamında 550 kişinin işine son verileceğini duyurdu. Geçiyoruz bir diğer başlığa. 2000 yıl önce ölen birinin kemikleri aletlere dönüştürülmüş. İskoçya'da yapılan araştırmalar 2000 yıllık bir kadın iskeletinin kemiklerinin ölümünden sonra yontularak alete dönüştürüldüğünü ve ardından mezara tekrar dizildiğini ortaya çıkardı. Körfez ülkeleri Hürmüz krizi sonrası demiryolu bağlantılarını geliştirmeyi görüştü. Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri Hürmüz Boğazı'ndaki krizin ardından tedarik zincirlerinin güvenliğini artırmak ve olası aksamalara karşı önlem almak amacıyla ulaştırma ve lojistik alanındaki projeleri ele aldı. Birleşmiş Milletler Filistin'de İsrail güçlerinin çocuklara yönelik 9465 ağır ihlalde bulunduğunu tespit etti. Birleşmiş Milletler önceki yıla kıyasla 2025'te çocuklara yönelik ağır ihlal vakalarında %34 artış olduğunu belirterek İsrail güçlerine atfen işgal altındaki Filistin topraklarında 9465 ağır ihlalde bulunulduğunun tespit edildiğini bildirdi. Geçiyoruz bir diğer başlığa. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf, Amerika Birleşik Devletleri ve Siyonist rejimi yendik açıklamasını yapıyor Kalibaf. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in savaşın başında belirlediği 9 hedefe ulaşmasına izin vermediklerini belirterek ABD ve Siyonist rejimi yendik dedi. Trump, İran'ın balistik füzeleri sahip olmasından rahatsız olmayacağını söylemiş. Evet, dün akşam paylaşılan bir haberdi. Amerikan Başkanı Trump, bölgedeki diğer ülkelerin elinde balistik füzeler varken sadece İran'a hayır demenin adil olmayacağını belirterek, balistik füzeler nükleer silahlarla aynı şey değil, Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkeler bunlara sahipse sorun olmadığını söyleyebilirim diyor. Fed beklendiği üzere faizi sabit bıraktı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası politika faizini beklentiler dahilinde %3,5 ve 3,75 aralığında sabit tuttu. Amerikalı yetkili 14 maddelik ABD-İran mutabakatını ilk kez paylaştı. Üst düzey Amerikalı bir yetkili Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan ve nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngören 14 maddelik mutabakat metnini ilk kez kamuoyuyla paylaştı. İşgalci İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 3884'e yükseldi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 58 artarak 3884'e ulaştığını bildirdi. Uzmanlardan uyarı. En ölümcül Ebola salgını kapıda deniyor. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Doğu Afrika'da hızla yayılan yeni Ebola dalgasının tarihinin en yıkıcı salgınına dönüşebileceği konusunda uluslararası toplumu uyardı. Virüsün sağlık ekiplerinden daha hızlı yayıldığı bölgede yetersiz fonlar ve çatışmalar krizi derinleştiriyor denilmiş. Trump, Tahran nükleer silaha sahip olamayacak açıklamasını yapıyor dün akşam saatlerinde. İran'la vardıkları mutabakat kapsamında Tahran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını belirten Donald Trump, İsrail'in Lübnan'a yönelik çok sayıda saldırı düzenleyerek kötü bir iş çıkardığını söyledi. Devam edeceğiz. Yine TRT Haber sayfasında çok önemli gelişmeler var dünden bugüne yansıyan ve sıcak gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Tabii ki basın turumuzda gazetelerimizi de ilk sayfadan paylaşacağız. Anıl Durmuş başlangıç şarkısıyla sizlerle.

Şu dakikalarda başkentin trafiğine de bakalım. Trafik durma noktasında sevgili yetercim. Fonu biraz kaldıralım. Evet. Başkentte trafik durma noktasında Anadolu Bulvarı Bağdat Caddesi çıkışından Sakıp Sabancı Bulvarı kavşağına kadar 13 dakikalık bir süreç var. İrfan Başdoğu Caddesi Keçiören Sapağı'ndan Çankırı Caddesi Köprü çıkışına kadar da 25 dakikalık bir süreç var. Tıp Fakültesi Caddesi Talatpaşa Bulvarı NATO yolu çıkışından Yumurta Hastanesi'ne kadar 20 dakika. Fatih Caddesi Fatih Köprüsü Kazım Karabekir Caddesi Cumhuriyet Kızlarpınar Caddesi girişinden Aski Genel Müdürlüğü'ne kadar da 32 dakikalık bir süreç var. Etlik Caddesi Keçiören Ayvalı Pazar yerinden Etlik Polikliniği kavşağına kadar 13 dakika. Eskişehir yolu ODTÜ kavşağından Armada'ya kadar da 7 dakikalık bir süreç var. Ana yollardaki trafik durumuna bakalım. İstanbul yolunda, Eskişehir yolunda, Konya yolunda şehir dışına kadar trafik akıcı, şehir merkezinde yoğunluk sürüyor. Samsun yolunda şehir dışına kadar trafik akıcı, şehir merkezinde trafik durma noktasında. Havaalanı yolunda havaalanına kadar trafik akıcıyken şehir merkezinde yoğunluk var. Diğer çevre yollarda trafik akıcı ilerliyor başkentte. Gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Trafik kurallarına uymanızı, emniyet kemerinizi takmayı da asla ihmal etmeyin. Evet, son 10 dakikanın içindeyiz. Bu saat için TRT Haber sayfasında kalmaya devam ediyoruz. NATO açıklama yapıyor. Rusya, Ukrayna saldırıları nedeniyle Kırım'a ikmal sağlamakta giderek daha fazla zorlanıyor. Üst düzey bir NATO yetkilisi, Ukrayna'nın son dönemde düzenlediği saldırıların Rusya'nın işgal altındaki bölgelerdeki lojistik ağlarını ve ulaşım hatlarını giderek daha fazla aksattığını, bu nedenle Moskova'nın Kırım'a etkin şekilde ikmal sağlamakta zorlandığını söyledi. Amerikan Başkanı Trump'tan İran'la varılan mutabakat yorumu çok güçlü açıklamasını yapıyor. İran'la varılan mutabakatın çok güçlü olduğunu ve iki paragraflık basit bir metin olmadığını söylüyor Donald Trump. Katil İsrail ateşkesten bu yana Gazze saldırılarında binden fazla kişiyi katletti. İsrail'in 10 Ekim 2025'ten bu yana ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 1000'i geçti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 2 ölü ve 5 yaralının getirildiği kaydedildi. Ayrıca önceki saldırılar sırasında yaralanan 6 kişi de hayatını kaybetti. Son kayıplarla birlikte Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1005'e yükseldiği, 3157 kişinin yaralandığı, enkaz altındaysa 784 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. Lübnan Cumhurbaşkanı ateşkesten yanayız. Sürece katkı sağlayan her ülkeyi destekliyoruz. Buna İran da dahil diyor. Lübnan Cumhurbaşkanı Amn, ülkesinin müzakerelerde bağımsız bir yol izlediğini belirterek ateşkesi ve bu sürece katkı sağlayan ülkeleri desteklediklerini, bunlar arasında İran'ın da bulunduğunu söyledi. Avrupa Birliği Komisyonu aşırı sosyal medya kullanımı gençlerin ruh sağlığı krizinin başlıca nedenlerinden denilmiş. Avrupa Birliği Komisyonu'nun nesiller arası adalet, gençlik, kültür ve spordan sorumlu üyesi aşırı ekran süresi ve sosyal medya kullanımının giderek artan bir endişe kaynağı haline geldiğini belirterek bunlar Avrupa'da karşı karşıya olduğumuz gençlerin ruh sağlığı krizinin ardındaki başlıca nedenlerinden biridir dedi. Trump'ın açıklamaları devam ediyor. İran'da çok güçlü bir anlaşma yaptık. Beğenmezsem bombalarım diyor. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi ve Amerikan Başkanı Donald Trump ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Trump, İran'la yapılan anlaşmayı ve küresel ekonomik göstergeleri ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, bu bir mutabakat zaptı. Beğenmezsem bomba atmaya devam edebilirim şeklinde konuştu. Endonezya'da 6.7 büyüklüğündeki depremde bir kişinin öldüğü, 76 kişinin yaralandığı açıklandı. Endonezya'da dün meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki depremde bir kişinin hayatını kaybettiği, 76 kişinin yaralandığı bildirildi. Evet, şimdilik noktalayalım. AP Rock grubu daha senden gayrı aşık mı yoktur diyecek. Ardından saat başı raporlarımız, haberlerimiz, uyarımız da var. Lütfen dikkatli dinleyin. Ardından spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte sizleri bekliyor olacağız. Bizden ayrılmayın.

Saat 9. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre yurdun iç ve batı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak illeriyle İzmir, Aydın, Muğla'nın iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Isparta ve Burdur, İç Anadolu'nun batısı, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batısıyla Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bolu, Karabük, Kastamonu'yla Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun iç ve batı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak illeriyle İzmir, Aydın, Muğla'nın iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Isparta ve Burdur, İç Anadolu'nun batısı, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batısıyla Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bolu, Karabük, Kastamonu'yla Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 18 Haziran Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu geçecek. Balıkesir 30, Bilecik 27, Bursa ve Çanakkale 30, Edirne 32, İstanbul 27, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 28, Tekirdağ 27, Yalova 28 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 28, Aydın 35, Denizli 32, Kütahya 25, İzmir ve Manisa 33, Muğla 32, Uşak 28 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 32, Antalya 29, Burdur 31, Hatay 29, Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısı yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 32, Ankara 30, Çankırı 31, Eskişehir 26, Karaman 31, Kayseri 30, Kırıkkale 32, Kırşehir 30, Konya 32, Nevşehir 28, Niğde 31, Sivas 29, Yozgat 28 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 28, Bolu 25, Düzce 27, Karabük 28, Kastamonu 27, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize'nin iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 32, Artvin 29, Bayburt 28, Çorum 30, Giresun 25, Gümüşhane 30, Ordu 25, Rize ve Samsun 26, Sinop 28, Tokat 31, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusuyla Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 29, Ardahan 23, Bingöl 33, Bitlis 28, Elazığ 34, Erzincan 32, Erzurum 27, Hakkari 30, Iğdır 32, Kars 24, Malatya 33, Muş 30, Tunceli 33, Şırnak 34, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu geçecek. Adıyaman ve Batman 38, Diyarbakır 37, Gaziantep 36, Kilis 34, Mardin 36, Şanlıurfa 39, Siirt 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasinop arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sisli geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sisli geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akkale Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara Gölbaşı Vilayetleri evinde düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplantıda vatandaşların huzur ve güvenliğini doğrudan ilgilendiren başlıkların detaylı bir şekilde ele alındığını belirtti. Toplantının odak noktasının ortak akıl ve etkin mücadele olduğunu ifade eden Bakan Çiftçi, Türkiye yüzyılının güvenli şehirlerini inşa etmek, milletimizin huzurunu daim kılmak için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, vakfın Türkiye adına yurt dışında yürüttüğü örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Mustafa Özdil, Fethullahçı terör örgütünden devralınan okulları bir eğitim felsefesi olan ciddi eğitim kurumları haline getirmek için çalıştıklarını, bu konuda büyük başarı elde ettiklerini söyledi. İsrail'in 10 Ekim 2025'ten bu yana ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 1000'i geçti. Son kayıplarla birlikte Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1005'e yükseldiği, 3157 kişinin yaralandığı, enkaz altındaysa 784 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. Ve son olarak spor. Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Bosna-Hersek İnter-Türkiye eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Eşleşmede ilk maçlar 23 Temmuz'da, rövanşları ise 30 Temmuz'da yapılacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Konya-Afyonkarahisar yolunun 50 ve 54. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar yönü trafiğe kapatılmıştır. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 6. ve 9. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Muğla-Gaziantep yolunun 33 ve 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre yurdun iç ve batı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak illeriyle İzmir, Aydın, Muğla'nın iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Isparta ve Burdur, İç Anadolu'nun batısı, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batısıyla Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bolu, Karabük, Kastamonu'yla Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun iç ve batı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak illeriyle İzmir, Aydın, Muğla'nın iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Isparta ve Burdur, İç Anadolu'nun batısı, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batısıyla Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bolu, Karabük, Kastamonu'yla Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Günün ve gündemin önemli başlıklarını programa taşıdığımız Masanın Gündemin ikinci saatine hoş geldiniz. 18 Haziran Perşembe gününü paylaşmaya devam ediyoruz. Kulağı bizde olan tüm dinleyicilerimize bir kez daha günaydın diyoruz. Mikrofonda spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte saat 10'a kadar gününüze eşlik edeceğiz. Her zaman olduğu gibi tarihte bugün köşemizle başlayalım. Sizleri şöyle geçmişe götürelim. Bakalım neler yaşanmış. Sizlerle paylaşalım. İlk olarak 1881 yılındayız. Üç İmparator Birliği bu kez yazılı olarak yenilenmiş deniyor. 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Anadolu ve Rumeli Milli Teşkilatı'nın birleştirilmesi hakkında genelge yayımlamış. 1927'de hukuk usulü mahkemelerine ilişkin kanun kabul edilmiş. 1939'da Bursa ve Mersin elektrik tesisleri devletleştirilmiş. 1941'de Türk-Alman saldırmazlık antlaşması imzalanmış. 1992'de sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak dar gelirlere verilecek yeşil kart uygulaması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiş. 1994'te Dünya Futbol Şampiyonası Amerika'da yapılmış. 1997'de Başbakan Necmettin Erbakan refah yolu olarak da bilinen DYP koalisyon hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e sunmuş. Önemli başlıklarda tarihte bugün köşemizi sizlerle buluşturduk. Milliyet gazetesine geçmeden önce her zaman olduğu gibi bu saatimizin de ilk şarkısını belirleyelim. Evet sevgili Yeter belirliyor zaten listede çok güzel şarkılar var. Şöyle bakıyorum hangi şarkıyı çalalım diye. Evet seçimi ben yapayım. Gerçi güzel şarkılar seçmiş sevgili Yeter. Aynus'la açalım. Dolana dolana ay dolana ardından Milliyet gazetesiyle buradayız efendim.

Milliyet gazetesindeyiz. Görevimiz Türkiye başlığıyla başlayalım. Yurt içinde ve yurt dışında hem sahada hem de masada arda arda büyük başarılar imza atan MİT bu kez DAEŞ'in medya sorumlusunu sınır bölgesinde yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Hemen yanındaki habere baktığımızda süreç için gözler MGK'da. MGK'nın bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda yapacağı toplantıda teröristi Türkiye süreci çerçevesinde terör örgütünün silah bırakması konusunda yapılacak tespit ve değerlendirmelerle yasal çerçeve konusunda atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor. Türkiye'de ikinci kez düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi için hazırlıklar da masada olacak. Detaylar 10. sayfada. İlişkilerimizden çok memnunuz. Dışişleri Bakanı Fidan dün Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından Kazan'da kabul edildi. Putin, ülkelerimiz arasındaki ilişkiler istikrarlı şekilde gelişiyor. Bundan çok memnunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan. En güzel dileklerimizi iletmemizi istiyorum. Fidan da Putin'e Erdoğan'ın selamlarını iletti deniyor. ...833 delegenin imzası teslim. CHP'de Grup Başkan Vekili Özel'in kanadı, olağanüstü kurultay için delegelerden toplanan noter onaylı 833 imzayı dün genel merkeze sundu. Gözler genel merkezin kararına çevrildi. Özel cephesi baskı oluşturmak ve yol haritasını şekillendirmek için çeşitli toplum kesimleriyle toplantılar yapacak. Saldırıyı teneffüste planlıyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu Kahramanmaraş'ta 11 kişinin öldüğü okul saldırısına ilişkin kritik detayları ortaya koydu. Saldırıyı teneffüste gerçekleştirmeyi planladığı tahmin edilen saldırganın koridorlardaki kız öğrencinin kendisine doğru geldiğini görmesiyle saldırıyı 1-1,5 dakika önce başlattığı ve daha büyük facia yaşanmadığı üzerinde duruldu deniyor. Baroya uyuşturucu baskını. Denizli'de baro başkanı Ufuk Kök ve 11 avukatın gözaltına alındı. Operasyonun detayları ortaya çıktı. Avukatların büro banyosunda kenevir yetiştirip hasat ettikleri uyuşturucu elbise dolabındaki askıda kuruttukları belirlendi deniyor. Evet, Milliyet'in bir diğer başlığına bakalım. 60 günlük müzakere başlıyor. Resmen imzalanan mutabakat zaptı. ABD ile İran arasında savaşı durdurmayı ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı hedefleyen geçici anlaşma. Taraflar 60 gün içinde kapsamlı bir anlaşmaya varmak üzere müzakerelere başlayacak deniyor. Bir diğer başlığa bakalım. İmzalar atıldı, savaş bitti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaş resmen sona erdi. 14 maddelik mutabakat zaptı. Dün gece Amerikan Başkanı Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian arasında elektronik ortamda imzalandı. Gelişmeyi hem Beyaz Saray hem de İran doğruladı. Trump'ın anlaşmanın bir nüshasını G7 zirvesi için bulunduğu Fransa'da Macron'la yemek sırasında imzalayacağı bildirildi. CHP MYK'dan yeni ihraç kararları çıktı. 3 mevcut ve 3 önceki dönem il başkanı olmak üzere 6 isim ihraç talebiyle disipline sevk edildi. 6 il başkanı da yönetimleriyle birlikte görevden alındı. CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı, Ekrem İmamoğlu CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'dır ve aynı zamanda CHP'nin Cumhurbaşkanı adayıdır açıklamasını yapıyor. Halkbank davası düştü. Amerika'da 2019 yılından beri süren Halkbank davası New York'ta son görülen duruşmada düşürüldü. Halkbank'tan yapılan açıklamada böylece bankamız hakkında ABD'de yıllardır devam eden ceza davası kesin ve nihai olarak kapanmıştır denildi. Evet, Milliyet'in öne çıkan gelişmeleri ilk sayfadan sizlere aktardık. Yine güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. Anadolu Rock grubu, üzüldüğün şeye bak diyecek.

Şimdi de Anadolu Ajansı sayfasındayız. Amerikalı yetkili ABD ile İran arasında varılan 14 maddelik mutabakatı ilk kez paylaştı. Üst düzey Amerikalı bir yetkili, Amerika ile İran arasında varılan ve nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngören 14 maddelik mutabakat metnini ilk kez kamuoyuyla paylaştı. İsrail'in ateşkesten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'i geçti. Bir diğer başlık, Dışişleri Bakanı Fidan'ın İsrail'in saldırgan tavrı bütün dünyanın sorunu haline geldi açıklaması yer alıyor. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'nun 2025 yılı Türkiye raporuna tepki. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edilen 2025 yılı Türkiye raporuna ilişkin ülkemiz karşıtı çevrelerin temelsiz iddialarına dayanan, gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmeler içermektedir ifadelerini kullandı. Evet, yurdun büyük bölümünde 3 gün boyunca yağış görülecek. TRT Haber'de paylaşmıştık, Anadolu Ajansı aracılığıyla da yine haberimizi aktaralım. Yurdun büyük bölümünde 3 gün boyunca kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışlar İç Ege Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olacak. İngiltere Hırvatistan'ı 4-2 yendi. 2026 FIFA Dünya Kupası K grubunda oynanan maçta İngiltere Hırvatistan'ı 4-2 yendi. Geçiyoruz bir diğer başlığa. MİT, DEAŞ terör örgütünün sözde sorumlularından Ahmet Kazancı'yı yakaladı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan örgütün sözde sorumlularından Ahmet Kazancı sınır bölgesinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu'nun geçen yıl en çok erişim engeli kararını kumar ve müstehcenliğe karşı aldı deniyor. Evet, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu'nun geçen yılki erişim engeli kararlarının %99'u kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, yasa dışı bahis, müstehcenlik, fuhuş ve çocukların cinsel istismarı suçlarından dolayı alındı. Uyuşturucu satıcılarına yönelik narkopars operasyonlarında 32 şüpheli yakalandı. Jandarma Genel Komutanı uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 45 ilde düzenlenen narkopars operasyonlarında 350 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Avrupa Birliği Komisyonu'nun Nesiller Arası Adalet, Gençlik, Kültür ve Spordan sorumlu üyesi, aşırı ekran süresi ve sosyal medya kullanımının giderek artan bir endişe kaynağı haline geldiğini belirtti. Siber güvenlik uzmanından akıllı ev cihazları uyarısı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Bilgisayar Mühendisliği Siber Güvenlik Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Muhammed Ali Aydın, akıllı süpürgelerin hacklenmesiyle evdeki tüm cihazlara erişebileceğini ve banka hesaplarının boşaltılabileceğini söyledi. 24 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 197 şüpheli tutuklandı. İçişleri Bakanlığı 24 ilde 32 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarmanın operasyonlarında yakalanan 313 şüpheliden 197'sinin tutuklandığını bildirdi. Evet, dün yayınlanan bir haberdi. İstanbul'da 5 ilçede bazı mahallelere 10 saat su verilemeyecek açıklaması yapılmıştı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce Kağıthane Münzevi tünel hattındaki çalışmalar nedeniyle dün saat 21'den itibaren 5 ilçede bazı mahallelere 10 saat süreyle su verilmeyeceği aktarılmıştı. Evet, Mısır Çarşısı 400 yıla yaklaşan tarihiyle İstanbul'un ticaret hafızasını yaşatıyor. Mısır Çarşısı Osmanlı'dan bugüne uzanan yaklaşık 400 yıllık geçmişiyle hem yerli hem yabancı ziyaretçilerin uğrak noktalar arasında yer alırken günlük 50-60 bin ziyaretçiyi ağırlıyor. Yüzlerce kişilik istihdam sağlanıyor. Evet, geçiyoruz bir diğer başlığa. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasının aralarında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İGP'nin de olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Evet, bir diğer başlık dünün bir haberiydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma süresi uzatıldı. Karara göre 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına devam edecek. Anayasanın 93. Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün 5. maddesine göre 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine Genel Kurul'un 16 Haziran'daki 102. birleşiminde karar verildi. Anadolu Ajansı'nda kalmaya devam edeceğiz.
yine güzel bir şarkıyla devam edelim. Emrah Demiralp söyleyecek, Kaybolan Yıllar.

Anadolu Ajansı sayfasında kalmaya devam ediyoruz. Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'nun 2025 yılı Türkiye raporuna tepki. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edilen 2025 yılı Türkiye raporuna ilişkin ülkemiz karşıtı çevrelerin temelsiz iddialarına dayanan, gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmeler içermektedir ifadeleri kullanıldı. Bir diğer haber ise, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, YİMER 157, 15.821 kişinin hayatının kurtarılmasına katkı sağladığı açıklamasını yapıyor Mustafa Çiftçi. 2015'te kurulan Yabancılar İletişim Merkezi'nin bugüne kadar 15.821 kişinin hayatının kurtarılmasına önemli katkı sağladığını bildirdi. NATO zirvesi dolayısıyla Ankara'daki otellerde doluluk %100'e ulaştı. Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Akman, özellikle 5 yıldızlı otellerimizin hepsi dolu. NATO zirvesi zamanında 3 ve 4 yıldızlı otellerimizin de tamamı %100 doluluğa ulaşacak dedi. Dev Vinç gemisi Saipem 7000 İstanbul Boğazı'ndan geçti. Evet, dünün bir haberiydi. İstanbul'da terör örgütü DAEŞ operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı. Bir diğer haber ise Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'in saldırgan tavrı bütün dünyanın sorunu haline geldi açıklamasını yapmıştı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'tan Avrupa Parlamentosu'nun 2025 yılı Türkiye raporuna tepki. Evet, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, rapor dengeli ve objektif bir değerlendirmeden ziyade Türkiye'ye ilişkin yerleşik önyargıların ve siyasi reflekslerin etkisi altında kalmıştır dedi. AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Avrupa Parlamentosu'nun 2025 yılı Türkiye raporuna tepki. AK Parti Genel Sekreteri İnan, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edilen 2025 yılı Türkiye raporuna ilişkin Avrupa Parlamentosu bir kez daha Türkiye yönelik çifte standartlarını ve siyasi önyargılarını tescillemiştir ifadesinde bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyon ve Mücadele Merkezi Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye yönelik son raporuyla yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti iddiasını yalanladı. Evet, Anadolu Ajansı'nın bir diğer haberine baktığımızda, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin Haziran dönemi seminerlerini çevrim içi düzenleyecek. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin 29-30 Haziran'da gerçekleştirilecek 2026 Haziran dönemi mesleki çalışma seminerinin çevrim içi düzenlenmesine karar verildiği bildirildi. Bakan Güler'den Türkiye-Burundi 1. dönem KEK toplantısına ilişkin açıklama. Milli Savunma Bakanı Güler, Türkiye-Burundi 1. dönem Karma Ekonomik Komisyon toplantısı kapsamında iki ülke arasında imzalanan toplantı tutanağının geniş bir yelpazede atılacak somut adımlar için yol gösterici belge niteliği taşıdığını bildirdi. Evet, dün etkili olan sağanak ve dolu etkili oldu. Nerede? Erzurum'da kıymetli dinleyicilerimiz. Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Trafikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yağışa hazırlıksız yakalananlar da zor anlar yaşadı. Sağanakla birlikte kentin bazı bölgelerinde dolu da etkili oldu deniyor. Biraz da Hürriyet gazetesindeyiz. Şimdi de şöyle bakıyorum. Nil Karataş'la devam edelim. Kolay değil ki sizlerle.

Evet, Hürriyet gazetesindeyiz. Hürriyet'in ilk sayfada yer bulan haberlerini paylaşalım. Midedeki ağrı kalp olabilir. Genç yaşta yaşamını yitiren oyuncu Ece İrtem'in olaydan önce alkollü içki içmediği, iki gündür mide ağrısı çektiği açıklandı deniyor. Evet, bir diğer habere bakalım. Barbie Kaymakam Vali Yardımcısı. Kararnameyle 430 Mülki İdare Amiri'nin görev yeri değişti. Samsun'da dik kaymakam olarak görev yapan Barbie Kaymakam lakaplı Tuğçe Orhan Burdur Vali Yardımcılığına getirildi. Kavim olarak görev yapan 4 kaymakamda başka görevler atandı. İstanbul'da 5, Ankara'da 4 ve İzmir'de 6 kaymakamın görev yeri değişti. Detaylar 11. sayfada. CHP'de 6 ile ihraç talebi. Kılıçdaroğlu başkanlığında dün toplanan CHP MYK 3'ü mevcut, 3'ü eski 6 il başkanının ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti. 8 il yönetimiyle kadın kolları yönetimi feshedildi. Feshedilen yerlere yeni isimler atandı. Evet, bu dünyadan bir panter emel geçti. Türkiye'de hayvan hakları savunucularının öncülerinden olan ve bu nedenle panter emel lakaplı bilinen oyuncu Emel Yıldız son yolculuğuna uğurlandı. Yakınlarının önceki gün evinde cansız bedenini buldukları Yıldız'ın kalp krizi nedeniyle vefat ettiği belirlenmişti. Yıldız 40 gün önce kızını kaybetmişti. Olağanüstü kurultay için 833 imza. Özgür Özel yönetimi CHP'de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzasını genel merkeze teslim etti. İmzaları teslim eden heyette grup başkan vekili Murat Emir ile birlikte 74 il başkanı ve il başkanı bulunmayan illerin delege temsilcileri yer aldı. Genel merkez imzaları inceleyip yanıt verecek. Ay Yıldız'ın yıldızında NATO yemeği. Ankara'da yapılacak NATO zirvesine katılacak bakanlara Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarının yer alacağı Ay Yıldız karargahında yemek verilecek. Yemek masası karargahın tam yıldızında kurulacak. Dünyaya müthiş bir mesaj verilecek. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkbank davası kapandı. Halkbank hakkında Amerika'da 9 yıldır süren ceza davası nihai şekilde sona erdi. Güney New York Bölge Mahkemesi, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı Bölge Savcılığı ile Halkbank'ın ceza davasının düşürülmesi için yaptığı başvuruyu onayladı. Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, sürecin bir adli veya idari yaptırım olmadan tamamlandığını söyledi. Putin'le görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya'nın Kazan kentinde Rusya lideri Putin'le görüştü. İkili ilişkiler ve bölgesel küresel gelişmelerin ele alındığı belirtilen görüşmeye ilişkin Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in ülkelerimiz arasındaki ilişkiler istikrarlı şekilde gelişiyor. Bundan çok memnunuz dediği belirtildi. Evet, bir diğer habere bakalım. Bu maçın dopingi huzur. Avustralya yenilgisi sonrası ağır eleştirilere maruz kalan oyuncuların ruh halini ve buradan çıkış yöntemini 2002 yılında dünya üçüncüsü olan milli takımın psikoloğu Profesör Doktor Turgay Biçer'e sorduk denilmiş. Detayları spor sayfasında bulabilirsiniz. Evet, Hürriyet gazetesini noktalıyoruz kıymetli dinleyicilerim. Şöyle Anadolu Ajansı'nın haberlerini paylaşmaya devam edelim. Rutte, NATO'nun Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını çabalayarak destek vermeye hazır olduğunu söyledi. NATO Genel Sekreteri Rutte, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek talep edilmesi halinde NATO'nun Hürmüz Boğazı'nın yeniden güvenli şekilde ulaşıma açılmasına destek vermeye hazır olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler Filistin'de İsrail güçlerinin çocuklara yönelik 9465 ağır ihlalde bulunduğu tespit edildi. Bir diğer haber ise Japonya artan jeopolitik tehditler altında İHA alanında Türkiye ile işbirliğini geliştirmek istiyor denilmiş. Evet, bir diğer habere bakalım. Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Cüneyt'ten Pakistan ve Türkiye'nin krizlerdeki ara buluculuk rolüne övgü deniliyor. Küresel Sumut Filoz organizatörlerinden Christ, Türklerin Sumut hareketinin omurgası olduğunu belirtti. Küresel Sumut Filosu Tekne organizatörü ve aktivist Christ, Müslümanların özellikle de Türkiye'den yola çıktığımız için Türklerin bu hareketin omurgası olduğunu bizzat gördüm dedi. Evet, bir diğer habere bakalım.
İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da 2023 sonundan bu yana 50 Filistinli topluluğu yerinden etti deniyor. Kıymetli dinleyicilerimiz, bir diğer başlığa geçelim. Zelenski, Trump ve Macron'la telefonda görüştü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Amerikan Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la telefon görüşmesi yaptığı belirtiliyor kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, yazılı basına yansıyan Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktardığımız Basında Gündem programının sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bugün neler var? Şöyle programımıza baktığımızda 12.30'da Türkülerin Dilinden programını kaçırmayın. Spikeriniz ben Diler Demir. Teknik Masa'da sevgili Yeter Bacak'la birlikte sizlere güzel bir gün diliyoruz. En dinamik şarkılarımızı, kaliteli ve sizleri bilgilendirmek adına her gün birbirinden farklı programlarımızı sizler buluşturmaya devam ediyoruz. Türkü severleri 12.30'da radyonun başına bekliyoruz. Her saat başı haberdar olabileceğiniz en güncel hava raporlarımızı kaçırmayın. Hazırlıksız yakalanmayın ve aktardığımız en güncel haber bültenlerimizle de ne diyoruz? Her zaman söylediğimiz gibi bizi dinleyin, haberiniz olsun.

0: saat 10. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre yurdun iç ve batı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak illeriyle İzmir, Aydın, Muğla'nın iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Isparta ve Burdur, İç Anadolu'nun batısı, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batısıyla, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bolu, Karabük, Kastamonu'yla Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun iç ve batı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak illeriyle İzmir, Aydın, Muğla'nın iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Isparta ve Burdur, İç Anadolu'nun batısı, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batısıyla, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bolu, Karabük, Kastamonu'yla Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 18 Haziran Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu geçecek. Balıkesir 30, Bilecik 27, Bursa ve Çanakkale 30, Edirne 32, İstanbul 27, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 28, Tekirdağ 27, Yalova 28 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 28, Aydın 35, Denizli 32, Kütahya 25, İzmir ve Manisa 33, Muğla 32, Uşak 28 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 32, Antalya 29, Burdur 31, Hatay 29, Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısı yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 32, Ankara 30, Çankırı 31, Eskişehir 26, Karaman 31, Kayseri 30, Kırıkkale 32, Kırşehir 30, Konya 32, Nevşehir 28, Niğde 31, Sivas 29, Yozgat 28 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 28, Bolu 25, Düzce 27, Karabük 28, Kastamonu 27, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 32, Artvin 29, Bayburt 28, Çorum 30, Giresun 25, Gümüşhane 30, Ordu 25, Rize ve Samsun 26, Sinop 28, Tokat 31, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusuyla Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 29, Ardahan 23, Bingöl 33, Bitlis 28, Elazığ 34, Erzincan 32, Erzurum 27, Hakkari 30, Iğdır 32, Kars 24, Malatya 33, Muş 30, Tunceli 33, Şırnak 34, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu geçecek. Adıyaman ve Batman 38, Diyarbakır 37, Gaziantep 36, Kilis 34, Mardin 36, Şanlıurfa 39, Siirt 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 18 Haziran Perşembe, Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu gece ve sabah saatlerinde, Orta Karadeniz puslu, yer yer sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra güneyinde 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra açıklarında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra geneli güneyli yönlerden 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısı 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 19 Haziran Cuma günü Marmara ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Öğle saatlerinden sonra 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Güney Ege'nin güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta ve Kuzey Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 20 Haziran Cumartesi günü Orta Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu, ortak Türk alfabesinin kullanımı, Türk dünyası içerisindeki kültürel ve insani bağların güçlendirilmesi, Türk halklarının ortak dil mirasının korunması ve gelecek nesiller arasındaki iletişimin kolaylaştırılması bakımından önemli bir araç teşkil etmektedir, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya yaptığı iki günlük ziyarette Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri kapsamlı biçimde ele aldıklarını belirterek, iki ülke ilişkilerinin uluslararası güvenlik, istikrar ve refah bakımından kritik önem taşıdığını vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran, savaşı sona erdirecek 14 maddelik mutabakat metnini elektronik olarak imzaladı. Nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süreci başladı. Taraflar, Lübnan dahil tüm bölgelerde askeri operasyonları durdurmayı taahhüt ediyor. Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin ardından tedarik zincirlerinin güvenliğini artırmak ve olası aksamalara karşı önlem almak amacıyla ulaştırma ve lojistik alanındaki projeleri ele aldı. Birleşmiş Milletler, önceki yıla kıyasla 2025'te çocuklara yönelik ağır ihlal vakalarında %34 artış olduğunu belirterek, İsrail güçlerine atfen işgal altındaki Filistin topraklarında 9.465 ağır ihlalde bulunulduğunun tespit edildiğini bildirdi. Ve son olarak spor. A Milli Kadın Voleybol takımımız FIFB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ikinci maçında bugün Fransa ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Konya-Afyonkarahisar yolunun 50 ve 54. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar yönü trafiğe kapatılmıştır. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 6. ve 9. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ve 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Hayat.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 18 Haziran Perşembe, yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla, Sinop ve Çorum çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların İç Ege, Göller yöresi, Eskişehir, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleriyle Ankara'nın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ve İç Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Sabah ve gece saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında pus, yer yer sis görülecek. 19 Haziran Cuma günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, güney ve iç Ege, Hatay hariç Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 20 Haziran Cumartesi günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Kahramanmaraş ve Hatay hariç Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Muğla, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Tokat, Artvin, Sivas, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'yla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Perşembe ve Cuma günleri iç ve batı kesimlerde azalması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Hatay İskenderun 27 santigrat derece, Mersin Yenişehir 26, İzmir Konak 26, Muğla Fethiye 26, Antalya Finike 24, Antalya Kaş 24, Muğla Bodrum 24, Aydın Kuşadası 24, İzmir Dikili 23 santigrat derece, Mersin Anamur 23, Samsun Atakum 23, Rize Merkez 23, Giresun Merkez 23, Muğla Datça 22 santigrat derece, Van Tuşba Liman 22, Tekirdağ Süleymanpaşa 22, Artvin Hopa 22, İstanbul Sarıyer 22, Çanakkale Merkez 22, Sinop Merkez 21 santigrat derece, İstanbul Tuzla 21, Balıkesir Ayvalık 21, Trabzon Ortahisar 20, Bitlis Adilcevaz Liman 20, Ordu Altınordu 20, Düzce Akçakoca 20, Kastamonu İnebolu 19, Bitlis Tatvan Liman 19, İstanbul Silivri 18, Bartın Güney Mendirek Feneri 18, Kastamonu Cide 17 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.

0: güzel balıklar tutacağız değil mi baba? Bunlar ne baba?
1: Denizlerimize ne atarsanız onu çekersiniz. Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak bizim elimizde.

0: çöp deyip geçmeyin.
1: Bir ton atık kağıt 17 ağacın kesilmesini önler. 32 bin litre su, 4 bin kilowatt saat elektrik tasarrufu sağlar.
0: Ambalaj atıklarınızı ayrı biriktirin, ülke ekonomisine katkıda bulunun, doğal kaynaklarımızı ve çevreyi koruyun.

0: Saat 11. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre yurdun iç ve batı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak illeriyle İzmir, Aydın, Muğla'nın iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Isparta ve Burdur, İç Anadolu'nun batısı, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batısıyla Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bolu, Karabük, Kastamonu'yla Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun iç ve batı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak illeriyle İzmir, Aydın, Muğla'nın iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Isparta ve Burdur, İç Anadolu'nun batısı, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batısıyla Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bolu, Karabük, Kastamonu'yla Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 18 Haziran Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu geçecek. Balıkesir 30, Bilecik 27, Bursa ve Çanakkale 30, Edirne 32, İstanbul 27, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 28, Tekirdağ 27, Yalova 28 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 28, Aydın 35, Denizli 32, Kütahya 25, İzmir ve Manisa 33, Muğla 32, Uşak 28 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 32, Antalya 29, Burdur 31, Hatay 29, Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısı yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 32, Ankara 30, Çankırı 31, Eskişehir 26, Karaman 31, Kayseri 30, Kırıkkale 32, Kırşehir 30, Konya 32, Nevşehir 28, Niğde 31, Sivas 29, Yozgat 28 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 28, Bolu 25, Düzce 27, Karabük 28, Kastamonu 27, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 32, Artvin 29, Bayburt 28, Çorum 30, Giresun 25, Gümüşhane 30, Ordu 25, Rize ve Samsun 26, Sinop 28, Tokat 31, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusuyla Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 29, Ardahan 23, Bingöl 33, Bitlis 28, Elazığ 34, Erzincan 32, Erzurum 27, Hakkari 30, Iğdır 32, Kars 24, Malatya 33, Muş 30, Tunceli 33, Şırnak 34, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu geçecek. Adıyaman ve Batman 38, Diyarbakır 37, Gaziantep 36, Kilis 34, Mardin 36, Şanlıurfa 39, Siirt 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı yer yer puslu ve sisli geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren batısında doğu ve güneydoğudan 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinde doğusunda 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güney ile öğle saatlerinde genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Akdeniz'in batısında 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu, ortak Türk alfabesinin kullanımı, Türk dünyası içerisindeki kültürel ve insani bağların güçlendirilmesi, Türk halklarının ortak dil mirasının korunması ve gelecek nesiller arasındaki iletişimin kolaylaştırılması bakımından önemli bir araç teşkil etmektedir, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya yaptığı iki günlük ziyarette Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri kapsamlı biçimde ele aldıklarını belirterek, iki ülke ilişkilerinin uluslararası güvenlik, istikrar ve refah bakımından kritik önem taşıdığını vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran, savaşı sona erdirecek 14 maddelik mutabakat metnini elektronik olarak imzaladı. Nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süreci başladı. Taraflar, Lübnan dahil tüm bölgelerde askeri operasyonları durdurmayı taahhüt ediyor. Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin ardından tedarik zincirlerinin güvenliğini artırmak ve olası aksamalara karşı önlem almak amacıyla ulaştırma ve lojistik alanındaki projeleri ele aldı. Birleşmiş Milletler, önceki yıla kıyasla 2025'te çocuklara yönelik ağır ihlal vakalarında %34 artış olduğunu belirterek, İsrail güçlerini atfen, işgal altındaki Filistin topraklarında 9.465 ağır ihlalde bulunulduğunun tespit edildiğini bildirdi. Ve son olarak spor. A milli kadın voleybol takımımız FIFB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ikinci maçında bugün Fransa ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Konya-Afyon-Karahisar yolunun 50 ve 54. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyon-Karahisar yönü trafiğe kapatılmıştır. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 6. ve 9. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ve 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancar işi çok zor, kolay değil.
2: Gece saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz yani.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş edin. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım elde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 26-15 derece. Atina parçalı bulutlu 32-24. Belgrad parçalı bulutlu 27-19. Berlin parçalı bulutlu 29-15. Helsinki çok bulutlu 13-7. Kiev parçalı bulutlu 25-14. Londra sağanak yağışlı 28-15. Madrid az bulutlu ve açık 37-20. Paris az bulutlu 36-20. Priştine parçalı bulutlu 26-14. Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 21-13. Tiran parçalı bulutlu 34-20. Varşova sağanak yağışlı 21-14. Viyana parçalı bulutlu 31-17. Zürih parçalı bulutlu 33-17 derece. Amman parçalı bulutlu 33-20. Aşgabat parçalı bulutlu 31-20. Nur Sultan parçalı bulutlu 29-18. Bağdat az bulutlu ve açık 44-31. Bişkek parçalı bulutlu 30-17. Duşanbe parçalı bulutlu 33-23. Kabil parçalı bulutlu 30-16. Kerkük az bulutlu ve açık 42-28. Kuveyt az bulutlu ve açık 45-39. Medine az bulutlu ve açık 44-29. Mekke az bulutlu ve açık 43-31. Riyad az bulutlu ve açık 42-27. Tahran parçalı bulutlu 34-23. Taşkent az bulutlu 35-25. Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 30-19. Tokyo parçalı bulutlu 28-18 derece. Cezayir az bulutlu 33-23. Kahire parçalı bulutlu 36-21. Melbourne sağanak yağışlı 19-12. Montreal sağanak yağışlı 24-16. New York parçalı bulutlu 25-17. Sydney parçalı bulutlu 21-13. Washington sağanak yağışlı 29-18 derece. Chaturanga parçalı bulutlu 26-17. Frankfurt parçalı bulutlu 33-17. Kırcaali parçalı bulutlu 25-16. Köln parçalı bulutlu 30-16. Komrat parçalı bulutlu 25-16. Köstence sağanak yağışlı 23-15. Münih parçalı bulutlu 27-15. Podgorica parçalı bulutlu 33-19. Selanik parçalı bulutlu 29-18. Şumlu parçalı bulutlu 25-15. Taraglia parçalı bulutlu 25-16. Balkaneş parçalı bulutlu 25-16. Senitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 27-14. Gazi Magosa parçalı bulutlu 33-20. Girne parçalı bulutlu 26-23. Lefkoşa parçalı bulutlu 27-19. Güzelyurt parçalı bulutlu 31-17 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle HUSAB'a ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Erzurum Palandöken 19 kilogram, Aydın Koçarlı 13, Ardahan Göle 11, Kastamonu Başören 10, İzmir Ödemiş 8, Artvin Yusufeli 7, Muğla Milas 7, Muş Berce 4, Burdur Tefenli 4, Trabzon Dernek Pazarı 4, Bartın Hasankadı 2, Çankırı Ilgazdağı 2, Karabük Safranbolu 2, Çorum Osmancık 2, Van Saray 2, Manisa Turgutlu 2, Kilis Polateli 2, Tokat Erbaa

Ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

Uzak ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş. Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğim fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler. Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu unutmayın.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 18 Haziran Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu geçecek. Balıkesir 30, Bilecik 27, Bursa ve Çanakkale 30, Edirne 32, İstanbul 27, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 28, Tekirdağ 27, Yalova 28 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 28, Aydın 35, Denizli 32, Kütahya 25, İzmir ve Manisa 33, Muğla 32, Uşak 28 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 32, Antalya 29, Burdur 31, Hatay 29, Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısı yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 32, Ankara 30, Çankırı 31, Eskişehir 26, Karaman 31, Kayseri 30, Kırıkkale 32, Kırşehir 30, Konya 32, Nevşehir 28, Niğde 31, Sivas 29, Yozgat 28 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 28, Bolu 25, Düzce 27, Karabük 28, Kastamonu 27, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 32, Artvin 29, Bayburt 28, Çorum 30, Giresun 25, Gümüşhane 30, Ordu 25, Rize ve Samsun 26, Sinop 28, Tokat 31, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusuyla Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 29, Ardahan 23, Bingöl 33, Bitlis 28, Elazığ 34, Erzincan 32, Erzurum 27, Hakkari 30, Iğdır 32, Kars 24, Malatya 33, Muş 30, Tunceli 33, Şırnak 34, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu geçecek. Adıyaman ve Batman 38, Diyarbakır 37, Gaziantep 36, Kilis 34, Mardin 36, Şanlıurfa 39, Siirt 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasun Operası'nda sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sisli geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sisli geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akali Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ülke genelinde satılan konut sayısı Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %31,2 azalarak 93.333 oldu. İlk el konut satışları 30.196, ikinci el konut satışları 63.137 olarak kayıtlara geçti. İzmir'in Bayındır ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Necati Ayerdan idaresindeki işçi servisi Kızıl Ağaç Mahallesi yakınlarında ağaçlık alana devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ayerdan'la 21 işçi Bayındır ve Tire'deki devlet hastanelerine kaldırıldı. Türkiye genelinde elektrikli araç, şarj, soket sayısı Mayıs'ta önceki aya göre %2,71 artarak 44.175'e yükseldi. NATO Genel Sekreteri Rutte, Amerika'nın Avrupa'daki katkılarını azaltma kararını hemen uygulayacağını ancak Avrupalı müttefiklerin oluşacak boşluğu kapatmaya başladığını belirtti. Pakistan, Hindistan uyguladığı hava sahası kısıtlamalarını 24 Temmuz'a kadar uzatma kararı aldı. Geo News kanalının haberine göre Pakistan Havaalanları Yönetimi, Hindistan'a yönelik hava sahası yasağının süresini uzatma kararı aldıklarını açıkladı. Buna göre Pakistan hava sahası, Hindistan tarafından yapılacak ticari ve askeri tüm uçuşlara kapalı olacak. Ayrıca Hindistan hava yolu şirketleri tarafından kiralanan uçaklarında Pakistan hava sahasını kullanmalarına izin verilmeyecek. Hava sahası yasağı 24 Temmuz'a kadar yürürlük kalacak. Hindistan'ın idaresindeki Kamu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan 2025'te turistlere ateş açması sonucu 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından iki ülke arasındaki tüm ticaret askıya alınmış ve hava sahaları kapatılmıştı. Ve son olarak spor. A milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü Türkiye saatiyle 6'da Paraguay ile karşılaşacak. 2026 FIFA Dünya Kupası B grubunda Avrupa futbolunun iki mücadeleci temsilcisi karşı karşıya geliyor. İsviçre ile Bosna Hersek grup aşamasındaki kritik mücadelede Amerika'da kozlarını paylaşacak. Los Angeles'taki SoFi Stadyum'da oynanacak karşılaşma bugün Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Konya-Afyon-Karahisar yolunun 50 ve 54. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyon-Karahisar yönü trafiğe kapatılmıştır. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 6. ve 9. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ve 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 18 Haziran Perşembe, yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla, Sinop ve Çorum çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların İç Ege, Göller yöresi, Eskişehir, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleriyle Ankara'nın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ve İç Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Sabah ve gece saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında pus, yer yer sis görülecek. 19 Haziran Cuma günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, güney ve iç Ege, Hatay hariç Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 20 Haziran Cumartesi günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Kahramanmaraş ve Hatay hariç Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Muğla, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Tokat, Artvin, Sivas, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgar Marmara'nın güney batısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Perşembe ve Cuma günleri iç ve batı kesimlerde azalması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda solistlerden birer türkü dinleteceğiz sizlere. Ekrem Çelebi'den alınan bir uzun havayla başlıyoruz programımıza. Fatma Parlakol'dan dinleyeceğimiz bu türküyü Gülşen Kutlu Kırıkkale'den derlemiş. Derdimin ortağı sinem bülbülü, andırırsın Leyla'yla sümbülü. Yadlara demezdim bu gizli sırrımı, derdimi sizlere diyeyim dağlar.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz programımız Erol Köker'den dinleyeceğiniz Muğla Bodrum'dan bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Rüştü Gürden repertuara kazandırmış. Çökertmeden çıktım başım selamet, Vitez yalısına varmadan koptu kıyamet. Arkadaşım İbrahim Çavuş Allah'ıma emanet. Burası aspat değil Halil'im, Vitez yalısı ciğerime ateş saldı, telli kurşun yarası.

Türkülerin Dilinden programımızda sırada Çimen İlter İpekçi'den dinleyeceğimiz Aydın'dan bir Zeybek havası var. Bu türküyü Ahmet Yamacı, Kemal Kazdağlı'dan derlemiş. Eklemedir koca konak ekleme, Nazlı yârim yine geldi aklıma. Nasıl edeyim başımdaki sevdaya, aman dostlar yoldan geldim yorgun. Orta boylu bir güzel.

Türkülerin Dilinden programımız Emre Oral Burç'tan dinleyeceğimiz Balıkesir Edremit'ten bir zeybek havasıyla devam ediyor. Bu türküyü Şükran Kip derlemiş. Edremit'in gelini, kınalamış elini, sarmaya doyamadım o incecik belini. Hoştur cilvesi, elmastır fesi.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz programımızın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşırken Adile Kurt Karatepe'den, Adana Kozan'dan bir türkü dinleyeceğiz. Bu türküyü Halil Atılgan, Aşık İmami'den repertuara kazandırmış. Duydunuz mu Gediklili, şu İzmir'den gelen teli? Al kanlar içinde kalmış, ölmüş tamam bizim Ali.

dinleyenler, bugün Türkülerin Dilinden programımızda solistlerden birer türkü dinlettik sizlere. Programımızın son solisti Hale Gür. Programımızı Metin Akın'dan alınan Afyon Emirdağ'ından bir türküyle noktalayacağız. Bu türküyü Ali Demirhan repertuara kazandırmış. Evlerinin önü yoldur, yoldan geçen karakoldur. Kurban olan sarı gelin, gel testini bizden doldur. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.

0: Saat 13. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre yurdun iç ve batı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak illeriyle İzmir, Aydın, Muğla'nın iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Isparta ve Burdur, İç Anadolu'nun batısı, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batısıyla, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bolu, Karabük, Kastamonu'yla Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun iç ve batı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak illeriyle İzmir, Aydın, Muğla'nın iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Isparta ve Burdur, İç Anadolu'nun batısı, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batısıyla, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bolu, Karabük, Kastamonu'yla Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 18 Haziran Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu geçecek. Balıkesir 30, Bilecik 27, Bursa ve Çanakkale 30, Edirne 32, İstanbul 27, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 28, Tekirdağ 27, Yalova 28 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 28, Aydın 35, Denizli 32, Kütahya 25, İzmir ve Manisa 33, Muğla 32, Uşak 28 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 32, Antalya 29, Burdur 31, Hatay 29, Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısı yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 32, Ankara 30, Çankırı 31, Eskişehir 26, Karaman 31, Kayseri 30, Kırıkkale 32, Kırşehir 30, Konya 32, Nevşehir 28, Niğde 31, Sivas 29, Yozgat 28 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 28, Bolu 25, Düzce 27, Karabük 28, Kastamonu 27, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 32, Artvin 29, Bayburt 28, Çorum 30, Giresun 25, Gümüşhane 30, Ordu 25, Rize ve Samsun 26, Sinop 28, Tokat 31, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusuyla Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 29, Ardahan 23, Bingöl 33, Bitlis 28, Elazığ 34, Erzincan 32, Erzurum 27, Hakkari 30, Iğdır 32, Kars 24, Malatya 33, Muş 30, Tunceli 33, Şırnak 34, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu geçecek. Adıyaman ve Batman 38, Diyarbakır 37, Gaziantep 36, Kilis 34, Mardin 36, Şanlıurfa 39, Siirt 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 18 Haziran Perşembe, Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu gece ve sabah saatlerinde, Orta Karadeniz puslu, yer yer sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra güneyinde 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra açıklarında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra geneli güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısı 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 19 Haziran Cuma günü Marmara ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Öğle saatlerinden sonra 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Güney Ege'nin güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta ve Kuzey Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 20 Haziran Cumartesi günü Orta Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ülke genelinde satılan konut sayısı Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %31,2 azalarak 93.333 oldu. İlk el konut satışları 30.196, ikinci el konut satışları 63.137 olarak kayıtlara geçti. İzmir'in Bayındır ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Necati Ayerdan idaresindeki işçi servisi Kızıl Ağaç Mahallesi yakınlarında ağaçlık alana devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ayerdan'la 21 işçi Bayındır ve Tire'deki devlet hastanelerine kaldırıldı. Türkiye genelinde elektrikli araç, şarj, soket sayısı Mayıs'ta önceki aya göre %2,71 artarak 44.175'e yükseldi. NATO Genel Sekreteri Rutte, Amerika'nın Avrupa'daki katkılarını azaltma kararını hemen uygulayacağını ancak Avrupalı müttefiklerin oluşacak boşluğu kapatmaya başladığını belirtti. Pakistan, Hindistan uyguladığı hava sahası kısıtlamalarını 24 Temmuz'a kadar uzatma kararı aldı. Geo News kanalının haberine göre Pakistan Havaalanları Yönetimi, Hindistan'a yönelik hava sahası yasağının süresini uzatma kararı aldıklarını açıkladı. Buna göre Pakistan hava sahası, Hindistan tarafından yapılacak ticari ve askeri tüm uçuşlara kapalı olacak. Ayrıca Hindistan hava yolu şirketleri tarafından kiralanan uçaklarında Pakistan hava sahasını kullanmalarına izin verilmeyecek. Hava sahası yasağı 24 Temmuz'a kadar yürürlükte kalacak. Hindistan'ın idaresindeki Kamu-Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan 2025'te turistlere ateş açması sonucu 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından iki ülke arasındaki tüm ticaret askıya alınmış ve hava sahaları kapatılmıştı. Ve son olarak spor. A milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü Türkiye saatiyle 6'da Paraguay ile karşılaşacak. 2026 FIFA Dünya Kupası B grubunda Avrupa futbolunun iki mücadeleci temsilcisi karşı karşıya geliyor. İsviçre ile Bosna Hersek grup aşamasındaki kritik mücadelede Amerika'da kozlarını paylaşacak. Los Angeles'taki SoFi Stadyum'da oynanacak karşılaşma bugün Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Konya-Afyonkarahisar yolunun 50 ve 54. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar yönü trafiğe kapatılmıştır. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 6. ve 9. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ve 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 26-15 derece. Atina parçalı bulutlu 32-24. Belgrad parçalı bulutlu 27-19. Berlin parçalı bulutlu 29-15. Helsinki çok bulutlu 13-7. Kiev parçalı bulutlu 25-14. Londra sağanak yağışlı 28-15. Madrid az bulutlu ve açık 37-20. Paris az bulutlu 36-20. Priştine parçalı bulutlu 26-14. Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 21-13. Tiran parçalı bulutlu 34-20. Varşova sağanak yağışlı 21-14. Viyana parçalı bulutlu 31-17. Zürih parçalı bulutlu 33-17 derece. Amman parçalı bulutlu 33-20. Aşgabat parçalı bulutlu 31-20. Nur Sultan parçalı bulutlu 29-18. Bağdat az bulutlu ve açık 44-31. Bişkek parçalı bulutlu 30-17. Dushanbe parçalı bulutlu 33-23. Kabil parçalı bulutlu 30-16. Kerkük az bulutlu ve açık 42-28. Kuveyt az bulutlu ve açık 45-39. Medine az bulutlu ve açık 44-29. Mekke az bulutlu ve açık 43-31. Riyad az bulutlu ve açık 42-27. Tahran parçalı bulutlu 34-23. Taşkent az bulutlu 35-25. Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 30-19. Tokyo parçalı bulutlu 28-18 derece. Cezayir az bulutlu 33-23. Kahire parçalı bulutlu 36-21. Melbourne sağanak yağışlı 19-12. Montreal sağanak yağışlı 24-16. New York parçalı bulutlu 25-17. Sydney parçalı bulutlu 21-13. Washington sağanak yağışlı 29-18 derece. Chaturanga parçalı bulutlu 26-17. Frankfurt parçalı bulutlu 33-17. Kırcaali parçalı bulutlu 25-16. Köln parçalı bulutlu 30-16. Komrat parçalı bulutlu 25-16. Köstence sağanak yağışlı 23-15. Münih parçalı bulutlu 27-15. Podgorica parçalı bulutlu 33-19. Selanik parçalı bulutlu 29-18. Şumlu parçalı bulutlu 25-15. Taraglia parçalı bulutlu 25-16. Balkaneş parçalı bulutlu 25-16. Senitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 27-14. Gazi Magosa parçalı bulutlu 33-20. Girne parçalı bulutlu 26-23. Lefkoşa parçalı bulutlu 27-19. Güzelyurt parçalı bulutlu 31-17 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Cuma günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Aydın'ın doğusu, Muğla'nın iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri ile Osmaniye'nin kuzeyi, İç Anadolu'nun güneyi, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Cuma günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Aydın'ın doğusu, Muğla'nın iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri ile Osmaniye'nin kuzeyi, İç Anadolu'nun güneyi, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Cuma günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Aydın'ın doğusu, Muğla'nın iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri ile Osmaniye'nin kuzeyi, İç Anadolu'nun güneyi, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Cuma günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Aydın'ın doğusu, Muğla'nın iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri ile Osmaniye'nin kuzeyi, İç Anadolu'nun güneyi, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 14. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Cuma günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Aydın'ın doğusu, Muğla'nın iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri, Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri ile Osmaniye'nin kuzeyi, İç Anadolu'nun güneyi, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Cuma günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Aydın'ın doğusu, Muğla'nın iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri, Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri ile Osmaniye'nin kuzeyi, İç Anadolu'nun güneyi, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 18 Haziran Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu geçecek. Balıkesir 30, Bilecik 27, Bursa ve Çanakkale 30, Edirne 32, İstanbul 27, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 28, Tekirdağ 27, Yalova 28 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 28, Aydın 35, Denizli 32, Kütahya 25, İzmir ve Manisa 33, Muğla 32, Uşak 28 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 32, Antalya 29, Burdur 31, Hatay 29, Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısı yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 32, Ankara 30, Çankırı 31, Eskişehir 26, Karaman 31, Kayseri 30, Kırıkkale 32, Kırşehir 30, Konya 32, Nevşehir 28, Niğde 31, Sivas 29, Yozgat 28 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 28, Bolu 25, Düzce 27, Karabük 28, Kastamonu 27, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 32, Artvin 29, Bayburt 28, Çorum 30, Giresun 25, Gümüşhane 30, Ordu 25, Rize ve Samsun 26, Sinop 28, Tokat 31, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusuyla Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 29, Ardahan 23, Bingöl 33, Bitlis 28, Elazığ 34, Erzincan 32, Erzurum 27, Hakkari 30, Iğdır 32, Kars 24, Malatya 33, Muş 30, Tunceli 33, Şırnak 34, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu geçecek. Adıyaman ve Batman 38, Diyarbakır 37, Gaziantep 36, Kilis 34, Mardin 36, Şanlıurfa 39, Siirt 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 19 Haziran Cuma günü Marmara Denizi'nde ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusundaysa güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Güney Ege'nin güneyi ise sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Güneyinde ise 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta ve Kuzey Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden, öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 20 Haziran Cumartesi günü Orta Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan sabah saatlerinde ise kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 21 Haziran Pazar günü Orta Ege'de yine fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Orta Ege'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

sayın dinleyiciler. Rusya ziyaretinde Türk basınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesine ilişkin Cumhurbaşkanımız olmasa, Türkiye olmasa Trump gelmeyecekti ve zaten buraya önem vermediğini fiili olarak deklare etmiş olacaktı dedi.

İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan 14 maddelik mutabakat, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın imzalarının ardından kraliyete girdi. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla 4-9 Temmuz tarihlerinde kapalı olacak. Birleşik Arap Emirlikleri'nde 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımı yasaklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı kapsamında düzenlenen Sosyal Etki Analizi ve Kapanış Konferansı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, güvenlikten enerjiye, göçten ticarete, geniş bir yelpazede Türkiye ile Avrupa Birliği arasında çok daha güçlü, çok daha etkin bir işbirliğine dayalı var, dedi.

İçişleri Bakanlığı 8 ilde jandarma tarafından icra edilen arazi taramalarında 34 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini açıkladı. İstanbul Fatih'te bir binada çıkan yangın çevredeki araçlara da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kırşehir'de Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir mezar taşı ele geçirildi. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında kaldırıldı. Filipinlerin güneyindeki Mindanao bölgesinde 8 Haziran'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 78'e yükseldiği belirtildi.

ve spor. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu. Kulüp efsanelerinden Oğuz Çetin'in futbol direktörlüğü görevine getirildiği açıklanırken, teknik ekipte ise İsmail Kartal'ın yardımcılığına eski futbolcu Dirk Kuyt'ın getirildiği duyuruldu. Haberleri sunduk.

0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Nurdağ Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Kayseri Pınarbaşı yolunun 24 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmasından dolayı ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ünye Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Bingöl Karlova yolunun 1 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışması yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Konya Afyonkarahisar yolunun 50 ila 54. kilometrelerinde yol ve üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar yönü trafiğe kapatıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karamanlı Yeşilova yolunun 41 ila 44. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 19 Haziran Cuma günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, güney ve iç Ege, batı ve orta Akdeniz, iç Anadolu bölgesi, Karadeniz bölgesi, Adana,

Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'da ise güneyli yönlerden kuvvetli esecek. 20 Haziran Cumartesi günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. İç Ege, Kahramanmaraş ve Hatay hariç Akdeniz bölgesi, İç Anadolu'nun güneyi ve batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Muğla, Zonguldak, Bolu, Karabük, Tokat, Artvin, Sivas, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu bölgesi ile Güneydoğu Anadolu bölgesinin doğusundaysa güneyli yönlerden kuvvetli esecek. 21 Haziran Pazar günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Ordu, Tokat, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde azalacak ve mevsim normallerinin altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Cuma günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Aydın'ın doğusu, Muğla'nın iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri ile Osmaniye'nin kuzeyi, İç Anadolu'nun güneyi, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Cuma günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Aydın'ın doğusu, Muğla'nın iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri ile Osmaniye'nin kuzeyi, İç Anadolu'nun güneyi, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Hatay İskenderun 27 santigrat derece, Mersin Yenişehir 26, İzmir Konak 26, Muğla Fethiye 26, Antalya Finike 24, Antalya Kaş 24, Muğla Bodrum 24, Aydın Kuşadası 24, İzmir Dikili 23 santigrat derece, Mersin Anamur 23, Samsun Atakum 23, Rize Merkez 23, Giresun Merkez 23, Muğla Datça 22 santigrat derece, Van Tuşba Liman 22, Tekirdağ Süleymanpaşa 22, Artvin Hopa 22, İstanbul Sarıyer 22, Çanakkale Merkez 22, Sinop Merkez 21 santigrat derece, İstanbul Tuzla 21, Balıkesir Ayvalık 21, Trabzon Ortahisar 20, Bitlis Adilcevaz Liman 20, Ordu Altınordu 20, Düzce Akçakoca 20, Kastamonu İnebolu 19, Bitlis Tatvan Liman 19, İstanbul Silivri 18, Bartın Güney Mendirek Feneri 18, Kastamonu Cide 17 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.
1: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Sayın dinleyiciler, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için kan grubu fark etmeksizin kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin Ankara Etlik Şehir Hastanesi kan merkezine müracaat etmeleri rica olunur. Sayın dinleyiciler, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için kan grubu fark etmeksizin kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin Ankara Etlik Şehir Hastanesi kan merkezine müracaat etmeleri rica olunur.
1: Korkuyorum. Kan vermek deyince aklıma iğne geliyor. Canım acıyacak diye çok korkuyorum maalesef.
2: Korkuyorum. Çocuklarımı, torunlarımı bir daha göremeyeceğim diye çok korkuyorum.
3: Küçük bahaneler büyük iyiliklere engel olmasın. Türk Kızılay'ına kan bağışı yapın, hayat kurtarın. Unutmayın, bağışlanan her kan kurtarılan 3 can.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre yurdun iç ve batı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak illeriyle İzmir, Aydın, Muğla'nın iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Isparta ve Burdur, İç Anadolu'nun batısı, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batısıyla Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bolu, Karabük, Kastamonu'yla Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun iç ve batı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak illeriyle İzmir, Aydın, Muğla'nın iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Isparta ve Burdur, İç Anadolu'nun batısı, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batısıyla Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bolu, Karabük, Kastamonu'yla Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Nasıl olacak acaba?
2: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Cuma günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Aydın'ın doğusu, Muğla'nın iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri ile Osmaniye'nin kuzeyi, İç Anadolu'nun güneyi, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Cuma günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Aydın'ın doğusu, Muğla'nın iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri ile Osmaniye'nin kuzeyi, İç Anadolu'nun güneyi, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin sesi.

her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Hayat.

0: Saat 15. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre yurdun iç ve batı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak illeriyle İzmir, Aydın, Muğla'nın iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Isparta ve Burdur, İç Anadolu'nun batısı, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batısıyla, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bolu, Karabük, Kastamonu'yla Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun iç ve batı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak illeriyle İzmir, Aydın, Muğla'nın iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Isparta ve Burdur, İç Anadolu'nun batısı, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batısıyla, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bolu, Karabük, Kastamonu'yla Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 18 Haziran Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu geçecek. Balıkesir 30, Bilecik 27, Bursa ve Çanakkale 30, Edirne 32, İstanbul 27, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 28, Tekirdağ 27, Yalova 28 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 28, Aydın 35, Denizli 32, Kütahya 25, İzmir ve Manisa 33, Muğla 32, Uşak 28 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 32, Antalya 29, Burdur 31, Hatay 29, Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısı yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 32, Ankara 30, Çankırı 31, Eskişehir 26, Karaman 31, Kayseri 30, Kırıkkale 32, Kırşehir 30, Konya 32, Nevşehir 28, Niğde 31, Sivas 29, Yozgat 28 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 28, Bolu 25, Düzce 27, Karabük 28, Kastamonu 27, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 32, Artvin 29, Bayburt 28, Çorum 30, Giresun 25, Gümüşhane 30, Ordu 25, Rize ve Samsun 26, Sinop 28, Tokat 31, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusuyla Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 29, Ardahan 23, Bingöl 33, Bitlis 28, Elazığ 34, Erzincan 32, Erzurum 27, Hakkari 30, Iğdır 32, Kars 24, Malatya 33, Muş 30, Tunceli 33, Şırnak 34, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu geçecek. Adıyaman ve Batman 38, Diyarbakır 37, Gaziantep 36, Kilis 34, Mardin 36, Şanlıurfa 39, Siirt 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasinop arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sisli geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sis de orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sisli geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akdeniz-Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan 14 maddelik mutabakat, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın imzalarının ardından kraliyete girdi. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla 4-9 Temmuz tarihlerinde kapalı olacak. İçişleri Bakanlığı 8 ilde jandarma tarafından icra edilen arazi taramalarında 34 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini açıkladı. İstanbul Fatih'te bir binada çıkan yangın çevredeki araçlara da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında kaldırıldı. Filipinlerin güneyindeki Mindanao bölgesinde 8 Haziran'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 78'e yükseldiği belirtildi. Ve spor. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu. Kulüp efsanelerinden Oğuz Çetin'in futbol direktörlüğü görevine getirildiği açıklanırken, teknik ekipte ise İsmail Kartal'ın yardımcılığına eski futbolcu Kayt'ın getirildiği duyuruldu. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım yer şeritten kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmasından dolayı ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Bingöl-Karlova yolunun 1 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışması yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Konya-Afyonkarahisar yolunun 50 ila 54. kilometrelerinde yol ve üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar yönü trafiğe kapatıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 15-26 derece, Atina parçalı bulutlu 24-32, Belgrad parçalı bulutlu 19-27, Berlin parçalı bulutlu 15-29 derece. Helsinki çok bulutlu 7-13, Kiev parçalı bulutlu 14-25, Kopenhag sağanak yağışlı 13-22, Londra sağanak yağışlı 15-28 derece. Madrid az bulutlu ve açık 20-37, Moskova sağanak yağışlı 13-20, Paris az bulutlu 20-36, Priştine parçalı bulutlu 14-26 derece. Roma parçalı bulutlu 20-29, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 13-21, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 15-25, Tiran parçalı bulutlu 20-34 derece. Varşova sağanak yağışlı 14-21, Viyana parçalı bulutlu 17-31 ve Zürih parçalı

0: Ve parçalı bulutlu 23-33, Kabil parçalı bulutlu 16-30 derece. Kerkük az bulutlu ve açık 28-42, Kuveyt az bulutlu ve açık 32-45, Medine az bulutlu ve açık 29-44, Mekke az bulutlu ve açık 31-43 derece. Riyad az bulutlu ve açık 27-42, Şam parçalı bulutlu 18-39, Tahran parçalı bulutlu 23-34, Taşkent az bulutlu 25-35, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 19-30, Tokyo parçalı bulutlu 18-28 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 23-33 derece. Kahire parçalı bulutlu 21-36, Melbourne sağanak yağışlı 12-19, Montreal sağanak yağışlı 16-24, New York parçalı bulutlu 17-25, Sydney parçalı bulutlu 13-21, Washington sağanak yağışlı 18-29 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlıunga parçalı bulutlu 17-26 derece, Frankfurt parçalı bulutlu 17-33, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 19-27, Kırcaali parçalı bulutlu 16-25, Köln parçalı bulutlu 16-30, Komrat parçalı bulutlu 16-25, Kössence sağanak yağışlı 15-23 derece, Münih parçalı bulutlu 15-27, Podgorica parçalı bulutlu 19-33, Selanik parçalı bulutlu 18-29, Şumlu, Taraklya ve Valkaneş parçalı bulutlu 16-25 derece. Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 14-27, Gazmağusa parçalı bulutlu 20-33, Girne parçalı bulutlu 23-26, Lefkoşa parçalı bulutlu 19-27, Güzelyurt parçalı bulutlu 17-31 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

sakince. Bitiremedim seni içimde. Yaşadığım her şeyin tek sorumlusu belki de sensin de. Onu dinle.

sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle USAB'a ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Erzurum Palandöken 19 kilogram, Aydın Koçarlı 13, Ardahan Göle 11, Kastamonu Başören 10, İzmir Ödemiş 8, Artvin Yusufeli 7, Muğla Milas 7, Muş Berce 4, Burdur Tefenli 4, Trabzon Dernek Pazarı 4, Bartın Hasankadı 2, Çankırı Ilgazdağı 2, Karabük Safranbolu 2, Çorum Osmancık 2, Van Saray 2, Manisa Turgutlu 2, Kilis Polateli 2, Tokat Erbaa

0: nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Cuma günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Aydın'ın doğusu, Muğla'nın iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri ile Osmaniye'nin kuzeyi, İç Anadolu'nun güneyi, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Cuma günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Aydın'ın doğusu, Muğla'nın iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri ile Osmaniye'nin kuzeyi, İç Anadolu'nun güneyi, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Saat 16. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 18 Haziran Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu geçecek. Balıkesir 30, Bilecik 27, Bursa ve Çanakkale 30, Edirne 32, İstanbul 27, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 28, Tekirdağ 27, Yalova 28 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 28, Aydın 35, Denizli 32, Kütahya 25, İzmir ve Manisa 33, Muğla 32, Uşak 28 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 32, Antalya 29, Burdur 31, Hatay 29, Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısı yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 32, Ankara 30, Çankırı 31, Eskişehir 26, Karaman 31, Kayseri 30, Kırıkkale 32, Kırşehir 30, Konya 32, Nevşehir 28, Niğde 31, Sivas 29, Yozgat 28 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 28, Bolu 25, Düzce 27, Karabük 28, Kastamonu 27, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 32, Artvin 29, Bayburt 28, Çorum 30, Giresun 25, Gümüşhane 30, Ordu 25, Rize ve Samsun 26, Sinop 28, Tokat 31, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusuyla Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 29, Ardahan 23, Bingöl 33, Bitlis 28, Elazığ 34, Erzincan 32, Erzurum 27, Hakkari 30, Iğdır 32, Kars 24, Malatya 33, Muş 30, Tunceli 33, Şırnak 34, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu geçecek. Adıyaman ve Batman 38, Diyarbakır 37, Gaziantep 36, Kilis 34, Mardin 36, Şanlıurfa 39, Siirt 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 19 Haziran Cuma günü Marmara Denizi'nde ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda ise güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Güney Ege'nin güneyi ise sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Güneyinde ise 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta ve Kuzey Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden, öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 20 Haziran Cumartesi günü Orta Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Kuzeyinde 3 ila 5. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta Ege'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde ise kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 21 Haziran Pazar günü Orta Ege'de yine fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi ve yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Orta Ege'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Doğusunda öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan 14 maddelik mutabakat, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın imzalarının ardından kraliyete girdi. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla 4-9 Temmuz tarihlerinde kapalı olacak. İçişleri Bakanlığı 8 ilde jandarma tarafından icra edilen arazi taramalarında 34 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini açıkladı. Kırşehir'de Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir mezar taşı ele geçirildi. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında kaldırıldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımı yasaklandı. Ve spor. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu. Kulüp efsanelerinden Oğuz Çetin'in futbol direktörlüğü görevine getirildiği açıklanırken, teknik ekipte ise İsmail Kartal'ın yardımcılığına eski futbolcu Kayt'ın getirildiği duyuruldu. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım yer şeritten kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmasından dolayı ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Bingöl-Karlova yolunun 1 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışması yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Konya-Afyonkarahisar yolunun 50 ila 54. kilometrelerinde yol ve üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar yönü trafiğe kapatıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu karayolları tahmin sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için kan grubu fark etmeksizin kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin Ankara Etlik Şehir Hastanesi kan merkezine müracaat etmeleri rica olunur. Sayın dinleyiciler, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için kan grubu fark etmeksizin kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin Ankara Etlik Şehir Hastanesi kan merkezine müracaat etmeleri rica olunur.
3: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Aydın'ın doğusu, Muğla'nın iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri, Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri ile Osmaniye'nin kuzeyi, İç Anadolu'nun güneyi, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Cuma günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Aydın'ın doğusu, Muğla'nın iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri, Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri ile Osmaniye'nin kuzeyi, İç Anadolu'nun güneyi, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin Sesi.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 18 Haziran Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu geçecek. Balıkesir 30, Bilecik 27, Bursa ve Çanakkale 30, Edirne 32, İstanbul 27, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 28, Tekirdağ 27, Yalova 28 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 28, Aydın 35, Denizli 32, Kütahya 25, İzmir ve Manisa 33, Muğla 32, Uşak 28 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 32, Antalya 29, Burdur 31, Hatay 29, Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısı yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 32, Ankara 30, Çankırı 31, Eskişehir 26, Karaman 31, Kayseri 30, Kırıkkale 32, Kırşehir 30, Konya 32, Nevşehir 28, Niğde 31, Sivas 29, Yozgat 28 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 28, Bolu 25, Düzce 27, Karabük 28, Kastamonu 27, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 32, Artvin 29, Bayburt 28, Çorum 30, Giresun 25, Gümüşhane 30, Ordu 25, Rize ve Samsun 26, Sinop 28, Tokat 31, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusuyla Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 29, Ardahan 23, Bingöl 33, Bitlis 28, Elazığ 34, Erzincan 32, Erzurum 27, Hakkari 30, Iğdır 32, Kars 24, Malatya 33, Muş 30, Tunceli 33, Şırnak 34, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu geçecek. Adıyaman ve Batman 38, Diyarbakır 37, Gaziantep 36, Kilis 34, Mardin 36, Şanlıurfa 39, Siirt 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 19 Haziran Cuma günü Marmara Denizi'nde ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusundaysa güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Güney Ege'nin güneyi ise sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Güneyinde ise 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta ve Kuzey Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden, öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 20 Haziran Cumartesi günü Orta Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde ise kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 21 Haziran Pazar günü Orta Ege'de yine fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan 14 maddelik mutabakat, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın imzalarının ardından kraliyete girdi. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla 4-9 Temmuz tarihlerinde kapalı olacak. İçişleri Bakanlığı 8 ilde jandarma tarafından icra edilen arazi taramalarında 34 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini açıkladı. Kırşehir'de Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir mezar taşı ele geçirildi. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında kaldırıldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımı yasaklandı. Ve spor. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu. Kulüp efsanelerinden Oğuz Çetin'in futbol direktörlüğü görevine getirildiği açıklanırken, teknik ekipte ise İsmail Kartal'ın yardımcılığına eski futbolcu Kayt'ın getirildiği duyuruldu. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmasından dolayı ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Bingöl-Karlova yolunun 1 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışması yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Konya-Afyonkarahisar yolunun 50 ila 54. kilometrelerinde yol ve üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar yönü trafiğe kapatıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için kan grubu fark etmeksizin kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin Ankara Etlik Şehir Hastanesi kan merkezine müracaat etmeleri rica olunur. Sayın dinleyiciler, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için kan grubu fark etmeksizin kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin Ankara Etlik Şehir Hastanesi kan merkezine müracaat etmeleri rica olunur.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre yurdun iç ve batı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak illeriyle İzmir, Aydın, Muğla'nın iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Isparta ve Burdur, İç Anadolu'nun batısı, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batısıyla Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bolu, Karabük, Kastamonu'yla Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun iç ve batı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak illeriyle İzmir, Aydın, Muğla'nın iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Isparta ve Burdur, İç Anadolu'nun batısı, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batısıyla Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bolu, Karabük, Kastamonu'yla Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Cuma günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Aydın'ın doğusu, Muğla'nın iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri ile Osmaniye'nin kuzeyi, İç Anadolu'nun güneyi, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Cuma günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Aydın'ın doğusu, Muğla'nın iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri ile Osmaniye'nin kuzeyi, İç Anadolu'nun güneyi, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Hayat

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Saat 18. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Cuma günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Aydın'ın doğusu, Muğla'nın iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri ile Osmaniye'nin kuzeyi, İç Anadolu'nun güneyi, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Cuma günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Aydın'ın doğusu, Muğla'nın iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri ile Osmaniye'nin kuzeyi, İç Anadolu'nun güneyi, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 18 Haziran Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu geçecek. Balıkesir 30, Bilecik 27, Bursa ve Çanakkale 30, Edirne 32, İstanbul 27, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 28, Tekirdağ 27, Yalova 28 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 28, Aydın 35, Denizli 32, Kütahya 25, İzmir ve Manisa 33, Muğla 32, Uşak 28 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 32, Antalya 29, Burdur 31, Hatay 29, Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısı yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 32, Ankara 30, Çankırı 31, Eskişehir 26, Karaman 31, Kayseri 30, Kırıkkale 32, Kırşehir 30, Konya 32, Nevşehir 28, Niğde 31, Sivas 29, Yozgat 28 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 28, Bolu 25, Düzce 27, Karabük 28, Kastamonu 27, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 32, Artvin 29, Bayburt 28, Çorum 30, Giresun 25, Gümüşhane 30, Ordu 25, Rize ve Samsun 26, Sinop 28, Tokat 31, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusuyla Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 29, Ardahan 23, Bingöl 33, Bitlis 28, Elazığ 34, Erzincan 32, Erzurum 27, Hakkari 30, Iğdır 32, Kars 24, Malatya 33, Muş 30, Tunceli 33, Şırnak 34, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu geçecek. Adıyaman ve Batman 38, Diyarbakır 37, Gaziantep 36, Kilis 34, Mardin 36, Şanlıurfa 39, Siirt 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sayın dinleyiciler, deniz yerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de, Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yarım ila 1,5 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Gece 12'den akşam 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında ise orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar hava az bulutlu, öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'ye kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Kuzey Ege'de, Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Hava az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 2 ila 3 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde ise 2 ila 3 metre. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Hava az bulutlu, rüzgar sabatı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek.

Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Hava az bulutlu, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan 14 maddelik mutabakat, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın imzalarının ardından yürürlüğe girdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile bir araya geldi. İstanbul, Çekmeköy'de öğretmeni Fatma Nur Çelik'i bıçakla öldüren, iki öğretmeni de yaralayan lise öğrencisi FSB, 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Anonim Şirketi Genel Müdürü Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırıldığı iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturmada olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki şüpheli gözaltına alındı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 28 kişi artarak 3.912'ye ulaştığını bildirdi.

ve Spor, Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada yeni teknik direktörün İsmail Kartal olduğu belirtildi. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmasından dolayı ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Bingöl-Karlova yolunun 1 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışması yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Konya-Afyonkarahisar yolunun 50 ila 54. kilometrelerinde yol ve üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar yönü trafiğe kapatıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden sizlere merhaba. Bugün de istedik ki biraz metafizikten bahsedelim. Yıldızlardan, astrolojiden ve ok fallarından. Abbasilerden itibaren İslam toplumlarında astrolojinin önemli bir yer tuttuğunu, hatta Müslümanların yıldız tutkusunun zaman zaman astrolojiyi yasak getiren Romalılara göre çok daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ancak pek de sürpriz sayılmaz tabii bu durum. İslam astrolojisinin doğum yeri Mezopotamya. Romalılarsa sadece taklitçi. Osmanlılar da dahil hemen tüm saraylarda ilmi nücum, yani yıldız bilimiyle uğraşan müneccimler var. Bunların görevleri arasında sultanın tüm faaliyetlerini uğurlu bir zamana ya da o zamanın deyimiyle eşref saatine denk getirmek, en şerefli saate denk getirildiğinde yapılan eylemler en önemli işlerde en güzel sonuçlara varıyor. Hristiyanlığın temelinde de astroloji önemli yer tutuyor. Yıldızlardan Hazreti İsa'nın doğduğunu anlayan müneccimlerin nasıl doğudaki topraklardan kalkıp Kudüs'e geldiğini anlatan İncil'de de meşhur hikayeler var. Astrolojinin tahtını ilk sarsan Avrupalılar. Kilisenin muhalefeti ilk başta Katolik dünyasının astrolojiden yüz çevirmesine yol açmış. Arapçadan çevrilen metinler sayesinde ancak 12 ve 13. yüzyıllardan itibaren yaygınlaşmaya başlayan astroloji 16. yüzyıldan itibaren tüm popülerliğini kaybetmiş. Her ne kadar Avrupa saraylarında müneccimler görmek mümkün olsa da hiçbir zaman doğudaki prestiji gibi olmamış. Batının son 200 yılda her alanda gelişmesini acaba buna bağlayabilir miyiz? Tarihte astrolojiyi ilk sistematize eden Babillerden bu yana birçok medeniyette yıldızların nasıl yorumlanması gerektiği konu alan sofistike eserler kaleme alınmış. Meşhur Batlamyus'un eseri daha sonraları hem İslam hem de Hristiyan astrolojisini derinden etkilemiş. El-Harazmi gibi çağına önde gelen alimlerinin de bu alanda eser verdiğini belirtelim. Yıldızların yorumlanmasına nasıl bir önem atfedildiğini artık siz düşünün. Geleceği gösterdiğine inanılan

0: ete değil de kemiğe bakmayı uygun görmüşler. Kemikle de fal bakılır mı? Demeyin. Demeyin çünkü bakılmış. İlk olarak hasat, hava durumu, seferlerin akıbeti ve önemli kişilerin geleceği ile ilgili bir soru soruyorsunuz. Sonra ineklerin kürek kemiği ve kaplumbağa kabuklarına sert bir cisimle kazıyorsunuz. Şimdi sıra çatlayana kadar kemiği ısıtmaya geliyor. Ve son aşama. Oturup çatlakları inceliyorsunuz. Hükmü yine kemiğin üstüne kazıyorsunuz. Bu kazınanların Çinlilerden bize kalan en eski yazı külliyatını oluşturduğunu biliyor musunuz peki? Tüm toplumlarda gördüğümüz başka bir adette doğa olaylarının yukarıdan gelen bir mesaj şeklinde algılanması. Meteor yağmurları, hermafrodit doğumları ya da deprem gibi doğal felaketler kötü işaret olarak kabul edilip kızdığı düşünülen tanrıların çeşitli dini ritüeller ve kurbanlarla yatıştırılmaya çalışıldığını biliyor muydunuz? Karşısında çaresiz kaldığı doğaya insanın böyle rüşvetler vermekle kaybedeceği ne olabilir ki? Hala yağmur duasına çıkılan ülkelerde bu noktanın altını çizmekte de aslında fayda var. Bir başka metot da okla fal bakmak. Cahiliye dönemi Araplar arasında en yaygın olanlardan. Osmanlı denizcileri arasında bunları da görmek mümkün. Sefere çıkan korsanlar bir Hristiyan gemisine rastladığında saldırıp saldırmayacaklarına karar vermek için bu yola başvururlarmış. Önce köleler ambara kapatılır, ardından geminin reisi, hocası ve diğer subaylar kaptan köşkünde buluşurlarmış. Hoca duaları okurken iki kişinin elinde de biri Müslümanları, biri Hristiyanları temsil eden iki ok olurmuş. Sonra da okların kişileri hareket ettirmesi beklenirmiş. Erkek keçinin kemiğinden aynaya, kahveye, hatta kuma kadar çok geniş bir alanda, evet, fallar bakılmış. Yine süremiz bitti. Bir sonraki programımıza kadar gözünüz yıldızlarda, kulağınız bizde olsun efendim.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Domlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı başlıyor.

0: Merhabalar değerli dinleyiciler. Yine bir Türkü Pınarı programında sizlerle birlikteyiz. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Yarım saat kadar sizlerle Anadolu'yu türkülerle gezeceğiz. Programımızın tekrarı bu gece 00.30'la 1 arasında dinleyebilirsiniz. Ben Hasan Basri Dumlupınar.
1: Ben Yemen Ulus.
0: Teknik Masa'da program yayın yönetmenimiz Emine Ertürk Kararslan yayınımızı sizlere ulaştırıyor. Evet, Yemen Ulus bir Ürgüp türküsü söyleyecek. Refik Başaran'ın seslendirdiği bir türkü.
1: Evet, doğrudur hocam. Şen olasın Ürgüp, dumanın tütmez diyeceğiz. Tüm Ürgüplere ve hemşehrilerimize armağan olsun.
0: Evet, dinliyoruz. Şen olasın Ürgüp, dumanın tütmez. Yemen Ulus seslendiriyor.

0: Evet, Refik Başaran'dan alınan bir Nevşehir Ürgüp türküsüydü. Şen olasın Ürgüp dumanın tütmez dedi Yemen Ulus. Refik Başaran'ın böyle güzel türküleri var değil mi Yemen Hanım?
1: Evet, Nida Tüfekçi hocamızla bunu notaya almışlar. Hakikaten çok klasik Türk halk müziği eserleri içerisinde bu da. Çok lezzetli.
0: Çok keyifli dinleriz değil mi? Yani her evet. dinlediğimizde böyle bir türküyü böyle buram buram o toprakları hissederiz.
1: Aynen öyle. Anadolu'nun tipik hikayelerinden işte pusu kurulup yolda öldürülen
0: Cemal'in
1: eşinin bunun üzerine yaktığı bir türkü. Oğlun da küçük yerini tutmaz diye böyle haykırışları var. Ne diyelim, hocalarımız da derlemiş, notayı almış. Teşekkür ederiz kendilerine.
0: Ağzınıza sağlık.
1: Evet hocam, sizden ne dinleyeceğiz? Sizden de güzel bir Elazığ türküsü dinlesek ne söylersiniz?
0: Elazığ türküsü söyleyeyim. Evet, ben de doğudan olsun. Enver Demirbağ da söylerdi bunu. Gel benim gelin yarım, ver bana elin yarım.
1: Dinliyoruz, Hasan Basri'yi Dumlu Pınar seslendirecekler.

0: Evet, Hasan Basri Dumlupınar hocamıza bu güzel Elazığ türküsü için teşekkür ediyoruz. Bu da bir ayrılık türküsüydü, değil mi?
1: Evet. Sözleri: evlerinin direği, kardan beyaz bileği, yarından ayrılanın nasıl yanmaz yüreği diyor.
0: Değil mi? Nasıl yanmasın? Evet. Tabii ki.
1: Tabii ki Mevlam her zaman çok... için evet. Yanan yüreklere merhemini nasip etsin diyelim biz.
0: Amin, amin.
1: Evet, kaldığımız yerden devam edelim biz yine. Sizden de bir Yemen Ulus, bir Kırşehir Neşet Ertaş türküsü dinleyelim. Son zamanlarda çalışıyorsun, evet.
0: Evet, Neşet Ertaş'ı ben daha önce çok farklı geliyordu bana ama şimdi sevmeye başladım. Uykuda mısın sevgili yarim, okuyalım mı?
1: Evet, uykuda mısın sevgili yarim, uyan uyan diyecek.
0: Evet.
1: Yemen Ulus dinliyoruz.

0: Yemen Ulus bir Neşet Ertaş türküsü seslendirdi. Uykuda mısın sevgili yarim, uyan uyan dedi. Evet, Orta Anadolu'dan da türkü seslendirdik.
1: Evet, hocam siz bugün bir de Rumeli söyleyecektiniz, öyle konuşmuştuk. Hangi türküyü seçtiniz?
0: Evet, ben de Kırcalı ile Arda arası saat 8 sırası Yusuf'um diyecek. Evet, iki
1: bu
0: sevgilinin...
1: Aman Deryalar diye de
0: Deryalar,
1: değil
0: evet,
1: mi?
0: Deryalar, evet. Deryalar bir nehirde iki sevgilinin kayboluşunu anlatan, suda kayboluşunu anlatan hüzünlü bir hikaye. Ben de onu seslendireyim.
1: Evet, Hasan Basri Dumlupnar seslendirecek. Aman Bre Deryalar.

0: Evet, Hasan Basri Dumlupınar hocamıza teşekkür ediyoruz bu Kırca Ali ile Arda Arası türküsü için. Hüzünlü de bir türküymüş hocam.
1: Evet, ağıt. Sesinize sağlık. Bu. Öbür dörtlüklerinde de Feride'nin annesine nasıl haber vereceğiz diyor. Yani evet, bu ölümü, bu kayboluşu nasıl haber vereceğiz? Doğru. Yusuf'un kayboluşunu nasıl haber vereceğiz diyor. Hakikaten türkülerimizin böyle bir yaşanmışlığı var. O yüzden herkes bir şey bulabiliyor türkülerimizde. Kendini bulabiliyor.
0: Tabii bunlar bir de bizim bu coğrafyanın türküleri, bizim türkülerimiz. Evet, teşekkür ediyoruz bu güzel yorumunuz için.
1: Eksik olmayın. Şimdi de bir Aşık Mahzuni türküsü seslendirin siz. Bana yücelerden seyreden dilber, siyah kirpiklerin ok mu cananım?
0: Evet.
1: O türküyü coşkulu bir türkü şekilde söylüyorsunuz. Evet. Ben eşlik edeyim size.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Siz de söyleyin. Evet, Yemen Ulus seslendiriyor. Bana yücelerden seyreden dilber.

0: Yemen Ulus bir aşık Mahsuni türküsü seslendirdi bana yücelerden seyreden Dilber. Evet, böyle güçlü bir ritimsel özelliği olan iki dörtlük vurgular değiş tezenesiyle çalınan ve o vurguları da insanda farklı bir duygulanma sebebiyet veren darpları var bu deyişlerin.
1: Evet, sanki semah dönüşleri gibi de çağrıştırdı bende. Çok güzel çaldınız siz de. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada teknik bir de bilgi verebilir miyim?
0: Lütfen.
1: Hocamız bu türküyü kısa sap bağlama ile çaldı. Çok ritmik çaldınız. Çok teşekkür ederiz.
0: Deyişleri genelde öyle çalıyorum. Evet, deyişleri, samahları öyle çalıyorum.
1: Bu kısa sapın bir özelliği var mı?
0: Çünkü geleneğinde öyledir bu.
1: Evet.
0: Aşıklar, ozanlar onu bağlama düzeni olarak çalarlar. Ve bağlama düzeni olarak çalındığında akorlu sesler basılır ve daha bir akor selenlerinin tınıması sağlanır.
1: Akorların belli bir formatı var mı? Dinleyenler kendileri bu akorları kullanmak isterlerse, bağlama ile ilgili olanlar özellikle hangi akorları kullandınız?
0: Şimdi akorları şöyle diyemeyiz. Yani batılı manada majör minör kalıbı olmadığı için biz genelde dörtlü paralel sesleri basarız. Ya da beşli paralel. Türk müzik sisteminde çok seslendirme türünde de zaten öyledir. Yani oktav dörtlü ve beşli üzerine kurulur. Sas dörtlüsü, sas beşlisi olarak,
1: evet,
0: diye de bilinir.
1: Şimdi buradan...
0: Bilenler mutlaka söylediklerinden, evet, bir şeyler anlayacaklardır.
1: Bilmeyen zaten bir şey anlamayacak.
0: Bilmeyenlere de yeri geldiği zaman anlatırız bir şeyleri.
1: Peki.
0: Değerli dinleyiciler, yine bir Türkü Pınarı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Teknik Masa'da Emine Ertürk Kararslan, program sunduğum değerli arkadaşım
1: ben Yemen Ulus
0: ve ben Hasan Basri Dumlupınar. Son türküyü ben seslendireceğim. Mut'tan bir türkü. Kullar olan seni doğuran anaya süt vermişler senin gibi sunaya diyor. Evet, gelecek hafta yine biz sizleri radyolarınızın başında bekliyor olacağız. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Domlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı sona erdi.

0: saat 19. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre yurdun iç ve batı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak illeriyle İzmir, Aydın, Muğla'nın iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Isparta ve Burdur, İç Anadolu'nun batısı, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batısıyla Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bolu, Karabük, Kastamonu'yla Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun iç ve batı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak illeriyle İzmir, Aydın, Muğla'nın iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Isparta ve Burdur, İç Anadolu'nun batısı, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batısıyla Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bolu, Karabük, Kastamonu'yla Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 16-27, Bilecik 14-24, Bursa 16-27, Çanakkale 18-28 derece. Balıkesir 16-27, Bilecik 14-24, Bursa 16-27, Çanakkale 18-28, Edirne 17-30, İstanbul 19-25, Kırklareli 16-26 derece. Kocaeli 20-26, Sakarya 18-26, Tekirdağ 17-26 ve Yalova 19-26 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin güneyi ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin kuzey kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 13-19, Aydın 20-31, Denizli 16-25, Kütahya 12-21 derece. İzmir 21-31, Manisa 19-30, Muğla 15-29, Uşak 13-22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 22-31, Antalya 22-28, Burdur 13-25, Hatay 20-27 derece. Isparta 13-25, Kahramanmaraş 20-32, Mersin 24-29, Osmaniye 20-29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin güneyi ve batısı zamanla çok bulutlu. Bölge geneli ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin güneyinde ve batısında yerel kuvvetli olacak. Aksaray 16-28, Ankara 15-25, Çankırı 15-27, Eskişehir 14-23, Karaman 15-26 derece. Kayseri 12-24, Kırıkkale 16-28, Kırşehir 13-25, Konya 17-25 derece. Nevşehir 12-24, Niğde 13-25, Sivas 11-26 ve Yozgat 10-21 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 17-21, Bolu 13-21, Düzce 17-25, Karabük 16-24, Kastamonu 13-24 ve Zonguldak 18-23 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Bölge geneli ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 15-27, Artvin 17-25, Bayburt 11-30, Çorum 13-24 derece. Giresun 20-26, Gümüşhane 13-28, Ordu ve Rize 20-26 derece. Tokat 14-26, Sinop 19-29, Samsun 19-26, Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise bölgenin kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Bölgenin kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 12-31, Ardahan 9-24, Bingöl 17-33, Bitlis 13-28, Elazığ 18-35 derece.

Ağrı 12-31, Ardahan 9-24, Bingöl 17-33, Bitlis 13-28, Elazığ 18-35, Erzincan 17-33, Erzurum 10-27, Hakkari 17-31, Iğdır 19-34, Kars 9-25, Malatya 17-33, Muş 16-32, Tunceli 16-34, Şırnak 24-35 ve Van 14-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu geçecek. Adıyaman 24-36, Batman 18-39, Diyarbakır 19-37, Gaziantep 19-33 derece. Mardin 24-34, Kilis 19-32, Şanlıurfa 23-37 ve Siirt 23-38 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

sayın dinleyiciler, Kuzu Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde güneyinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, Güney Ege'nin güneyi sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta ve Kuzey Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden, öğle saatlerinden itibaren ise kuzeyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 1 Ocak 31 Mayıs tarihlerinde 382 organize suç çetesine yönelik 952 operasyon gerçekleştirmiş durumdayız, dedi. Muğla'nın Menteşe, Milas ve Marmaris ilçelerinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanlarda çıkan yangınlarda havada... Muğla'nın Menteşe, Milas ve Marmaris ilçelerinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanlarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İstanbul Çekmeköy'de öğretmeni Fatma Nur Çelik'i bıçakla katleden, iki öğretmeni de yaralayan lise öğrencisi FSB 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile yaptığı görüşmede, Amerika Birleşik Devletleri'nin Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşı sona erdirmekle yükümlü olduğunu söyledi. Ve spor. Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Mecit Mert Çetinkaya, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu makamında ziyaret etti. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen ziyarette Galatasaray Genel Menajeri Özgün Önver ve İdari Menajer İbrahim Tilki de yer aldı. Ziyarette Türk basketbolunun gelişimine katkı sağlayacak projeler, altyapı yapılanmaları, sporcu gelişim süreçleri ve modern tesisleşme vizyonu üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Çetinkaya görüşmenin sonunda Başkan Türkoğlu'na isminin yazılı olduğu Galatasaray forması hediye etti. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu. Kulüp efsanelerinden Oğuz Çetin'in futbol direktörlüğü görevine getirildiği açıklanırken, teknik ekipte ise İsmail Kartal'ın yardımcılığına eski futbolcu Dirk Kuyt'un getirildiği duyuruldu.

0: milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, WTA 250 turnuvası Lexus Nottingham açığa ikinci turda veda etti. İkinci turda veda etti. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Nurdağ Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. Kayseri Pınarbaşı yolunun 24 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmasından dolayı ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ünye Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Bingöl Karlova yolunun 1 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışması yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Konya Afyonkarahisar yolunun 50 ila 54. kilometrelerinde yol ve üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar yönü trafiğe kapatıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: biliyor muydunuz?
1: Askerler niçin selamlaşıyor? Modern orduların hemen hemen hepsinde askerlerin bir şekilde birbirlerini selamlamaları gelenektir. Küçük rütbeli olan selamı başlatır ve selam verdiği üst rütbelinin doğrudan yüzüne bakar. Avrupa'da eski çağlarda sadece askerler değil, sivil halk da kılıç taşıyordu. Silahlı insanlar karşılaştıklarında sağ ellerini havaya kaldırarak kılıç çekmeye niyetli olmadıklarını birbirlerine belli ediyorlardı. El sıkma, tokalaşma adeti de aynı davranış biçiminden gelişmiştir. Romalılar zamanında askerler arasında selamlaşma mecburi ve standart hale getirildi. Selam, kol omuz hizasına, avuç içi dışarı bakacak şekilde kaldırılarak veriliyordu. Şövalyelerin başlarında parmak uçlarına kadar çelik zırhlar giydikleri Orta Çağ zamanlarında, at üzerinde giderken karşılaştıklarında birbirlerine yüzlerindeki dostça ifadeyi göstermek için sol el atın dizginlerini tutmakla meşgul olduğundan sağ elleriyle başlığın göz önünü kapsayan kısmını yukarı kaldırıyor veya başlıklarını tamamen çıkarıyorlardı. Zamanla başlıklar küçüldü ve hafifledi. Adet başlığı tek elle tutup kaldırarak selamlaşmak olarak değişti. En sonunda selamlama şapkayı hiç çıkarmadan kenarına parmaklarla dokunmak haline dönüştü. Önceleri dostluğu karşısındakine belli etme amaçlı olan selamlama, günümüzde saygı gösterme ifadesi olarak ordu içi katı disiplinin en önemli unsuru oldu.
0: Biliyor muydunuz?
1: Köpekler küçük tuvaletlerini yaparlarken niçin bir ayağını kaldırır? Dişi köpek çimlerin üzerine işediğinde, o bölgedeki çimler bir daire şeklinde kahverengiye dönüşür ve ölürler. Bu durum köpeklerin sadece dişilerinde görülür. Çünkü dişi köpek doğrudan toprağın üzerine işer ve bir kerede tüm idrar torbasındakileri boşaltır. Bu miktardaki idrar da çimlerin bozulmasına yol açar. Erkek köpekler bir kerede çok az idrar boşaltırlar. Onlar idrarlarını mümkün olduğunca birbirinden uzak yerlere bırakarak kendi hakimiyet alanlarının sınırlarını işaretlerler. Erkek köpekler ayrıca buharlaşma ve toprağın emmesinin az olacağı ağaç, duvar gibi dikey yüzeylere idrarlarını bırakmayı tercih ederler. Her seferinde çok az bıraktıklarından idrarlarını çimlerin üstüne bile bıraksalar fazla bir zarar vermezler. Erkek köpeğin işerken arka ayaklarından birini kaldırması, bacağını temiz tutmak isteğiyle ilgili değildir. Anatomik olarak beden yapısı nedeniyle de böyle bir zorunluluğu yoktur. Dört ayağı yerdeyken de idrarını bırakabilir. Ayağını kaldırma nedeni hem dikey yüzeyleri iyi işaretlemek, hem de idrarını mümkün olan en uzak mesafeye ulaştırabilmek, daha geniş bir alanı hakimiyet sahası olarak işaretleyebilmektir.

0: bunun nafile bir çaba olduğunu, diğer köpeklerin yine bildiklerini okuduklarını söylüyorlar.
1: Biliyor muydunuz?
0: Vücuttaki karbon gazını atmak için esnediğinizi? İlk nüfus sayımının Padişah 2. Mahmut döneminde yapıldığını biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Sayın dinleyiciler, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için kan grubu fark etmeksizin kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin Ankara Etlik Şehir Hastanesi Kan Merkezi'ne müracaat etmeleri rica olunur. Sayın dinleyiciler, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için kan grubu fark etmeksizin kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin Ankara Etlik Şehir Hastanesi Kan Merkezi'ne müracaat etmeleri rica olunur.
1: O mesaj geldiğinde önemli bir toplantıdaydım. Sonra o toplantıda ne konuşuldu? İnan hatırlamıyorum bile.
2: Hayatımda bir kere daha böyle heyecanlanmıştım. Eşime evlenme teklif ettiğinde.
3: Çok acayip bir duygu. Anlat diyorsunuz ya. Anlatamıyorum işte.
2: Kendi kendime sen birinin hayatını kurtardın dedim. Birinin hayatını kurtardın.
4: Bu gururu, bu mutluluğu yaşamak için siz de Türk Kızılay'ına gelin, kan bağışında bulunun, hayat kurtarın. Unutmayın, bağışlanan her kan, kurtarılan üç can.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Cuma günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Aydın'ın doğusu, Muğla'nın iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri ile Osmaniye'nin kuzeyi, İç Anadolu'nun güneyi, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Cuma günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Aydın'ın doğusu, Muğla'nın iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri ile Osmaniye'nin kuzeyi, İç Anadolu'nun güneyi, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Saat 20.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinden sonra bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 16-27, Bilecik 14-24, Bursa 16-27, Çanakkale 18-28, Edirne 17-30, İstanbul 19-25, Kırklareli 16-26 derece. Kocaeli 20-26, Sakarya 18-26, Tekirdağ 17-26 ve Yalova 19-26 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin güney ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin kuzey kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 13-19, Aydın 20-31, Denizli 16-25, Kütahya 12-21 derece. İzmir 21-31, Manisa 19-30, Muğla 15-29, Uşak 13-22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 22-31, Antalya 22-28, Burdur 13-25, Hatay 20-27 derece. Isparta 13-25, Kahramanmaraş 20-32, Mersin 24-29, Osmaniye 20-29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin güneyi ve batısı zamanla çok bulutlu. Bölge geneli ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin güneyinde ve batısında yerel kuvvetli olacak. Aksaray 16-28, Ankara 15-25, Çankırı 15-27, Eskişehir 14-23, Karaman 15-26 derece. Kayseri 12-24, Kırıkkale 16-28, Kırşehir 13-25, Konya 17-25 derece. Nevşehir 12-24, Niğde 13-25, Sivas 11-26 ve Yozgat 10-21 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 17-21, Bolu 13-21, Düzce 17-25, Karabük 16-24, Kastamonu 13-24 ve Zonguldak 18-23 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Bölge geneli ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 15-27, Artvin 17-25, Bayburt 11-30, Çorum 13-24 derece. Giresun 20-26, Gümüşhane 13-28, Ordu ve Rize 20-26 derece. Tokat 14-26, Sinop 19-29, Samsun 19-26, Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise bölgenin kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Bölgenin kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 12-31, Ardahan 9-24, Bingöl 17-33, Bitlis 13-28, Elazığ 18-35, Erzincan 17-33, Erzurum 10-27, Hakkari 17-31, Iğdır 19-34, Kars 9-25, Malatya 17-33, Muş 16-32, Tunceli 16-34, Şırnak 24-35 ve Van 14-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu geçecek. Adıyaman 24-36, Batman 18-39, Diyarbakır 19-37, Gaziantep 19-33 derece. Mardin 24-34, Kilis 19-32, Şanlıurfa 23-37 ve Siirt 23-38 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Opa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yarım ila 1,5 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Gece 12'den akşam 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında ise orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar hava az bulutlu, öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'ye kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek, hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Kuzey Ege'de, Çanakkale ile Çeşme arasında, gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Hava az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 2 ila 3 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde ise 2 ila 3 metre. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Hava az bulutlu, rüzgar sabatı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Hava az bulutlu, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı olacak. Doğu Akdeniz'de, Anamur'la İskenderun arasında. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 1 Ocak 31 Mayıs tarihlerinde 382 organize suç çetesine yönelik 952 operasyon gerçekleştirmiş durumdayız, dedi. İstanbul Çekmeköy'de öğretmeni Fatma Nur Çelik'i bıçakla katleden, iki öğretmeni de yaralayan lise öğrencisi FSB, 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile yaptığı görüşmede, Amerika Birleşik Devletleri'nin Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşı sona erdirmekle yükümlü olduğunu söyledi. Ve spor. Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Mecit Mert Çetinkaya, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu makamında ziyaret etti. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen ziyarette Galatasaray Genel Menajeri Özgün Önver ve İdari Menajer İbrahim Tilki de yer aldı. Ziyarette Türk basketbolunun gelişimine katkı sağlayacak projeler, altyapı yapılanmaları, sporcu gelişim süreçleri ve modern tesisleşme vizyonu üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Çetinkaya görüşmenin sonunda Başkan Türkoğlu'na isminin yazılı olduğu Galatasaray forması hediye etti. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu. Kulüp efsanelerinden Oğuz Çetin'in futbol direktörlüğü görevine getirildiği açıklanırken, teknik ekipte ise İsmail Kartal'ın yardımcılığına eski futbolcu Dirk Kuyt'un getirildiği duyuruldu. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, WTA 250 turnuvası Lexus Nottingham Açık'a ikinci turda veda etti. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım yer şeritten kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmasından dolayı ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Bingöl-Karlova yolunun 1 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışması yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Konya-Afyonkarahisar yolunun 50 ila 54. kilometrelerinde yol ve üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar yönü trafiğe kapatıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 19 Haziran Cuma günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, güney ve iç Ege, batı ve orta Akdeniz, iç Anadolu bölgesi, Karadeniz bölgesi, Adana, Osmaniye'nin batısı, Erzurum, Kars, Ardahan ve Erzincan çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Akdeniz'in iç kesimlerinde, iç Anadolu'nun güneyinde, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Muğla'nın iç kesimleriyle Ankara'nın güneyinde ve batı çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'da ise güneyli yönlerden kuvvetli esecek. 20 Haziran Cumartesi günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. İç Ege, Kahramanmaraş ve Hatay hariç Akdeniz bölgesi, iç Anadolu'nun güneyi ve batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Muğla, Zonguldak, Bolu, Karabük, Tokat, Artvin, Sivas, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu bölgesi ile Güneydoğu Anadolu bölgesinin doğusundaysa güneyli yönlerden kuvvetli esecek. 21 Haziran Pazar günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Ordu, Tokat, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde azalacak ve mevsim normallerinin altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bir Katre Muhabbet. Hazırlayan ve sunan eğitimci sosyolog Fevzi Mercan.

Merhabalar değerli dinleyicilerim. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan Bir Katre Muhabbet programından hepinizi saygı, sevgi ve selamlarımla Allah'a emanet ediyorum ve sizleri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e buradan selam olsun, Allah'ın Resulüne ve dinimiz, vatanımız, milletimiz, devletimiz, ezanımız ve bayrağımız için şehadet şerbeti içmiş olan bütün şehitlerimize buradan selam olsun. Değerli kardeşlerim, daha önceki sohbetlerimizde namazın faydaları ve önemiyle ilgili dersimiz devam ediyor. Geçen haftadan sizlere bu konuyla ilgili hatırlatmalar, bilgiler arz etmiştim. Namazın ne gibi faydaları var insan hayatına diye. İşte namaz insanı Allah'a hatırlatır, Allah'ı hatırlatır insana. İnsanı da Allah'a hatırlatır, Allah'ı insana hatırlatır. Namaz dinin direğidir, din açısından çok önemlidir. Namazı olan insanın dini ayaktadır ama namazı olmayan bir insanın dini problemlidir. Bir namaz erişilen nimetlere karşı Allah'a teşekkürdür, tefekkürdür, tezekkürdür, hamddır, şükürdür. Verdiği nimetlere karşı boyun eğmektir ve namaz vaktin kıymetini öğretir dedik. Ve insanı bir disiplin içerisinde yaşamaya sevk eder. Ve namaz, değerli kardeşlerim, namaz insanların eşit olduğunu hatırlatır. İnsana bunu öğretir. Namazla insan eşit olduğunu, sınıf farkı olmadığını, cinsiyet farkı olmadığını, renk farkı olmadığını, insan namazda yan yana, omuz omuza, herkesin eşit olduğu, bir tarağın dişleri gibi olduğunu hatırlatır o saf düzeni. İnsanlar eşit haklara sahip olarak doğarlar değerli kardeşlerim. Sosyal ve ekonomik durumları farklı olsa da Allah katında aralarında hiçbir fark yoktur insanların. Ancak görevlerini yapanlarla yapmayanlar elbette eşit değildir. Suçlu ile suçsuzun eşit olacağını kimse elbette söyleyemez. Değerli kardeşlerim, namaz zengini fakiri, amiri memuru ve her seviyedeki insanı camide yan yana getirir ve insan olarak Allah katında eşit olduklarını, aralarında insan olmak bakımından bir fark olmadığını insana en iyi şekilde öğreten bir ibadettir. Yan yanadır zenginle fakir, amirle memur yan yanadır. Hatta geçenlerde sosyal medyada görmüştüm. Bir rektör, üniversitenin rektörü, önünde üniversitede temizcilik yapan bir kişinin imametinde arkasında namaz kılıyordu. Yani insanlar namazla eşit oldukları en açık ifade edilen bir ibadet göstergesidir değerli kardeşlerim. Bir de tabi namaz miraçtır. Müminin miracıdır değerli kardeşlerim. Namazla müminler peygamberimizin miraca çıktığı gibi müminler de namazla miraca çıkarlar. Bilindiği üzere değerli kardeşlerim, miraç peygamberimizin hiçbir peygambere nasip olmayan yüce makamlara yükselmesi ve Allah'ın yüce katına kabul buyurmasıdır. Bu kabulde peygamberimiz Allah'a hamd ile söze başlamış, sözle, bedenle ve mal ile yapılan ibadetlerin hepsinin Allah'a mahsus olduğunu ifade etmiştir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye. Allah-u Teala peygamberinin bu hamdine karşılık vermiş. Selam sana ey peygamber. Allah'ın rahmet ve bereketi üzerine olsun. Etehiyyatu lillahi ve salavatu ve tayyibatu esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatü. Selam sana ey peygamber, Allah'ın rahmet ve bereketi üzerine olsun buyurmuştur. Bunun üzerine peygamberimiz Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve bereketinin yalnız kendisine değil
bütün peygamberlerle meleklere ve Allah'ın iyi kullarına da ulaşması için Allah'ın selamı bize ve Allah'ın iyi kulları üzerine olsun diyerek Allah'ın rahmetini genelleştirmiştir. Buna da Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin diyerek karşılık vermiştir Cenab-ı Allah. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Allah'ın selamı bize ve Allah'ın iyi kulları üzerine olsun diyerek Allah'ın rahmetini genelleştirmiştir. Buna şahit olan melekler de değerli kardeşlerim. Allah'ın ve peygamberimizin birbirleriyle olan bu selamlaşmasına karşılık hemen Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diye şahitlik etmişlerdir. Allah'tan başka ilah olmadığını ve Hazreti Muhammed'in onun kulu ve peygamberi olduğuna tanıklık, şahitlik etmişlerdir değerli kardeşlerim. İşte mümin namazda her iki rekat başında oturduğunda sanki miraç ederek Allah'ın yüce katına kabul buyurulmuş gibi teşehhüd okuyor. Böylece namaz müminin miracı olmuş oluyor değerli kardeşlerim. Bu duygu ile, bu düşünce ile, bu tefekkür ile, bu tezekkür ile kılınan namazda adeta insanın dünya ile irtibatını keserek onu işte yüce makamlara, miraca yükseltiyor değerli kardeşlerim. Yine namaz sağlığı olumlu şekilde etkiliyor değerli kardeşlerim. Namaz kılanın sağlığı olumlu yönde etkilenir. İslam dini temizliğe büyük önem vermiş. Namazın sahih olabilmesi için beden, elbise ve namaz kılınacak yerin temiz olmasını şart koşmuştur. Namaz kılacak kimsenin abdest alması gereklidir. Farzdır. Abdest almak ise günde birkaç kez temizlenmek demektir değerli kardeşlerim. Temizlik ise sağlıktır. Pek çok hastalıkların sağlık kurallarına uymamaktan meydana geldiği, sağlık kurallarından birinin de temizlik olduğu bilinir böylece. Yani temizlik sağlıktır ve pek çok hastalıkların sağlık kurallarına uymamaktan meydana geldiğini bugün tıp ilmi söylüyor. Hijyene uymamak, elleri temizlememek, devamlı dışarıya maruz kalan uzuvların böyle abdestle yıkanmasından kaynaklı bir hijyen sağlamış oluyor. Aynı zamanda namazın böyle bir faydası var. O yüzden İslam'ın ilk emri temizliktir. İnnallâhe yuhibbul mutatahhirîn der ya Cenab-ı Mevlam. Allah içi ve dışı temiz olanları sever. Hem içi hem de dışı temiz olanları sever. İleride tabi abdestten bu konuyla ilgili geniş şekilde belki konuşma imkanı buluruz bu stüdyodan değerli kardeşlerim. Bir de değerli kardeşlerim, mahşer günü, kıyamet günü ilk soru tabi namazdan olacaktır. Namaz çünkü Allah'la bir iletişim şeklidir. Allah'ı bulup tanıyıp onu eserlerinden, evren ayetlerinden, Kur'an ayetlerinden, varlık ayetlerinden, onu bulduktan sonra onunla bir iletişim içerisinde olup olmadığımızın ifadelerinden en güzeli namazdır. Namaz Allah'la bir iletişim halidir. Muhabbet halidir. Sohbet halidir. Dertleşme halidir. İçini dökme halidir. İçini dökersin Allah'a. Derdini dökersin. Sırlarını dökersin. Sırlarını paylaşırsın. O kimseye sırlarını fahş etmez. Sırlarını açmaz insanlara. O yüzden namaz mahşer günü ilk sorulan şeydir. Allah'la dünyada birlikte miydin? Allah'la bir muhabbetin oldu mu? Tanrı'yı, yaratıcıyı görebildin mi? Bulabildin mi? Onunla iletişime geçebildin mi? Dünyada onunla muhabbet edebildin mi? Bir bağın oldu mu? Diye sorulacaktır. İnsanlar, değerli kardeşlerim, öldükten sonra dirilecekler.
ve Allah'ın huzurunda dünyada yaptıklarının hesabını vereceklerdir. O gün ibadetlerden ilk sorgulama namazdan olacaktır. Nitekim Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: kulun kıyamet gününde hesabı ilk önce sorulacak ameli namazdır. Eğer namazı dürüst çıkarsa kurtulmuş ve kazanmış olacaktır. Eğer namazı düzgün çıkmazsa kaybedecektir. Değerli kardeşlerim, hesap gününde insanın ilk önce namazdan sorguya çekilmesi, namazın ibadetler arasındaki önemini göstermektedir. Esasen günde 5 defa insanın Mevla'nın huzuruna çıkmasına vesile olan bir ibadetle hiçbir şeyin mukayese edilemeyeceği açık ve nettir değerli kardeşlerim. Bir de namaz günahlara kefarettir değerli kardeşlerim. Namaz öyle faziletli bir ibadettir ki iki namaz arasında işlenen günahların silinmesine vesile olur. Peygamberimiz buyurur ki 5 vakit namaz ve cuma namazı, namaz vakitleri ve iki cuma arasında işlenen küçük günahların büyük günahlar işlenmedikçe kefaretidir buyurur. Çünkü Allah'ın emrini yerine getiren kimseden Allah razı olur. Allah kimden razı olursa onun günahlarını bağışlar ve onu cennetine koyar. Ve yine Peygamberimiz şöyle buyurur: 5 vakit namazı Allah-u Teala kullarına farz kılmıştır. Her kim bu 5 vakit namazın abdestini güzel alır ve belirlenmiş vakitlerinde onları kılar, rükûlerini, secdelerini ve huşularını tam olarak yaparsa Allah-u Teala'nın o kimseyi affedeceğine dair sözü vardır. Kim böyle yapmazsa Allah-u Teala'nın o kimse hakkında verilmiş bir sözü yoktur. Dilerse onu bağışlar, dilerse ona azap eder. İnsanın cennete girmesine vesile olan ibadetlerin başında namazın geldiğinde hiç şüphe yoktur değerli kardeşlerim. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki, birisi Peygamberimize gelerek, ey Allah'ın Resulü, bana bir amel söyle ki onu yaptığımda cennete gireyim demiş. Peygamberimiz de Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın, farz olan namazı kılar, farz olan zekatı verir ve Ramazan'da oruç tutarsın buyurdu. Ve adam Peygamberimize dönerek, ruhumu kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki bunları yapar, bunları yaparım. Başka da bir şey yapmam, başka da bunun üzerine bir şey ilave etmem dedi ve dönüp gitti. Bunun üzerine Peygamberimiz, cennetlik bir adama bakarak mutlu olmak isteyen kimse bu adama baksın buyurdu. Değerli kardeşlerim, sonuç olarak namaz Allah'ın kesin emridir ve farzdır. İbadetlerin başıdır ve çok önemlidir. Namazdan daha faziletli bir ibadet yoktur. Namazın bu ve daha pek çok faydaları da vardır değerli kardeşlerim. Namaz faydalarından dolayı değil değerli kardeşlerim, Allah'ın emri olduğu için kılınır. Zaten Allah-u Teala faydası olmayan bir şeyi emretmez. Allah'ın her emrindeki fayda insanla ilgilidir. Çünkü Allah her şeyden müstağnidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. İhtiyacı yoktur. Hatta hiç kimse Allah'a ibadet etmese onun kemal sıfatlarına bir eksiklik gelmez. Allah'ın hiçbir kimsenin ibadetine, namazına, orucuna ihtiyacı yoktur. Bilakis insanın bunlara ihtiyacı vardır. Başka bir ifadeyle ibadetten yararlanan insanın kendisidir. Yaptığı iyi şey onun lehine, yaptığı kötü şey de aleyhinedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de "Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet." Herkesin kazandığı ya kendi lehinedir ya da kendi aleyhinedir buyurulur. Değerli kardeşlerim, namazı kılmamak da büyük bir günahtır. Namazın Allah'ın kesin emri olduğunu
yukarıda anlatmıştık. Bir kimse farz olduğuna inandığı halde namazı kılmazsa büyük günah işlemiş ve Allah'ın azabını hak etmiş olur değerli kardeşlerim. Onların peşinden öyle bir nesil geldi ki bunlar namazı bıraktılar, nefislerinin arzularına uydular. Bu yüzden ileride azgınlıklarının cezasını çekeceklerdir buyurulur Meryem suresi 59. ayet-i kerimede. Ve yine değerli kardeşlerim, Müddessir suresinin 42 ve 46. ayet-i kerimelerinde şöyle buyurulur: Kıyamet günü cehennemliklere, cehenneme girmenize sebep nedir? Sizi burada kaybettiren nedir? Neden kaybettiniz diye sorulduğunda onların biz dünyadayken namaz kılanlardan değildik. Secde edenlerden değildik. Bizim hiç secdemiz yok. Düşkünü yedirmezdik, doyurmazdık. Fakir fukarayla ilgilenmezdik. Yetimlerle ilgilenmezdik. Boş şeylere dalanlarla dalar giderdik ve ceza gününü yalanladık. Böyle bir gün gelip de böyle bir ince hesap vermeyi hiç düşünmedik. Böyle bir hesap vereceğimizi hiç düşünmedik diyerek Kur'an-ı Kerim'de diyecekleri haber verilmiştir. O gün pişmanlıkları bize anlatılmıştır. Bilgilendirme ve yapılmıştır onlarla alakalı, durumlarıyla alakalı değerli kardeşlerim. Namaz kılmayanın azap edilmeyi hak ettiğine göre namaz kılmamanın büyük günahlardan olduğu anlaşılmış oluyor değerli kardeşlerim. Evet, namaz vakitleri, farz olan namazlar için belirlenmiş vakitler vardır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur: İnne salate kânet alel müminine kitaben mevkuta. Şüphesiz namaz müminler üzerine belirli vakitlerde farz kılınmıştır. Günde değerli kardeşlerim, Nisa suresi 103. ayet-i kerimeydi bu. Günde sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere 5 farz namaz vardır. Her namazın belirli olan vaktinde kılınması şarttır. Namazın 5 vakit ile takdir edilmesi akıl ile bilinen hikmetler açısından şöyle izah edilmiştir. Hayatın akışında her şey 5 aşama geçirir. Birincisi ortaya çıkma aşamasıdır. Örnek olarak insanı ele alalım. Doğar, gelişir ve büyür. Bu süreye büyüme çağı denir. İkinci aşama duraklama devridir ki bu sürede artma ve eksilme olmaz. Olduğu gibi kalır. Bu süreye de gençlik çağı denir. Üçüncü aşama olgunluk çağıdır. Bu sürede insanda gizli bir noksanlık yüz göstermeye başlar. Artık eksilmeye başlar. Ve dördüncü aşama yaşlılık çağıdır ki değerli kardeşlerim, insanda bu çağda bir takım noksanlıklar ortaya çıkmaya başlar ve ölünceye kadar devam eder. Beşinci aşama, insan öldükten sonra izleri bir süre daha devam eder. Daha sonra bu izler de yok olur. Ortada adı ve izi kalmaz değerli kardeşlerim. İşte evrende bu 5 aşama gerek insan ve gerekse diğer canlı ve bitkilerin hepsi için geçerlidir. Doğuşuna ve batışına göre güneş de bu 5 aşama ile ilgilidir. Doğduğu zamanki hali insanın doğduğu zamanki halini andırır. Yavaş yavaş yükselir, ışığı kuvvetlenir, ısısı artar ve nihayet göğün ortasına gelir ve burada kısa da olsa bir duraklama anı geçirir. Sonra inmeye başlar ve hissedilmeyen eksilmelerle yavaş yavaş ikindiye kadar gider. Sonra eksiklikleri gözle görülür hale gelir. Işığı azalır, ısısı azalır ve hızla
batmaya yönelir. Battığında batı ufkunda şafak adı verilen bazı izleri kalır. İşte sonra bu da kaybolur ve evrende sanki güneş yokmuş gibi bir hale gelir. Değerli kardeşlerim, herkesin açıkça görebileceği bu durumlar Allah'tan başka hiçbir gücün hakim olmayacağı garip işlerden olduğu için yine Yüce Allah bu beş halden her birini bir ilahi emrin belirtisi kılar. Her birinde bir namaz farz kılmış ve bu beş vakit namazı her günkü değişimleri belirtip gösteren bir takvim gibi görevleri düzene koyan vakti ve zamanı belli bir farz yapmıştır değerli kardeşlerim. Bunun içindir ki müminlerin namazları ne kadar düzenli olursa durumları da o kadar düzenli olur. Namaz hem bir intizam sağlama yolu hem de rahatlama amacıyla yapılan bir şükran borcudur. Korku halinde kılınırsa umudu, güven halinde kılınırsa neşe ve isteği artırır. Sonuç olarak değerli kardeşlerim, namaz insan için bir temizlik, günahlardan arınma ve huzur kaynağıdır. Bu ibadet sayesinde insan kendini yaratan ve üstün yeteneklerle donatan yüce yaratıcıyı unutmaz. Ona olan sevgi ve saygısını ve şükran duygularını ifade imkanı bulur. İnsan için bundan daha büyük bir mutluluk yoktur. Bunun içindir ki sevgili peygamberimiz dünya hayatına veda ederken namaza dikkat çekmiş ve Allah hakkı olan en son onu tavsiye etmiştir. Ümmetine namaza dikkat edin, namaza dikkat edin buyurmuştur. Değerli kardeşlerim, bize ayrılan süre burada sona erdi bugün. Ben sizlere Allah'a emanet ediyorum ve Allah'a layık bir kul, Peygamber Efendimiz'e layık bir ümmet, dünyaya adalet dağıtmış, iyilik, erdem, fazilet, merhamet öğretmiş olan ecdadımıza layık bir nesil olmamızı ve dinimiz, vatanımız, milletimiz, devletimiz, ezanımız ve bayrağımız için şehadet şerbeti içmiş olan bütün şehitlerimize de buradan selam ediyorum. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, hayırlı akşamlar diliyorum değerli kardeşlerim.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinden sonra bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 16-27, Bilecik 14-24, Bursa 16-27, Çanakkale 18-28, Edirne 17-30, İstanbul 19-25, Kırklareli 16-26 derece. Kocaeli 20-26, Sakarya 18-26, Tekirdağ 17-26 ve Yalova 19-26 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin güneyi ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin kuzey kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 13-19, Aydın 20-31, Denizli 16-25, Kütahya 12-21 derece. İzmir 21-31, Manisa 19-30, Muğla 15-29, Uşak 13-22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 22-31, Antalya 22-28, Burdur 13-25, Hatay 20-27 derece. Isparta 13-25, Kahramanmaraş 20-32, Mersin 24-29, Osmaniye 20-29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin güneyi ve batısı zamanla çok bulutlu. Bölge geneli ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin güneyinde ve batısında yerel kuvvetli olacak. Aksaray 16-28, Ankara 15-25, Çankırı 15-27, Eskişehir 14-23, Karaman 15-26 derece. Kayseri 12-24, Kırıkkale 16-28, Kırşehir 13-25, Konya 17-25 derece. Nevşehir 12-24, Niğde 13-25, Sivas 11-26 ve Yozgat 10-21 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 17-21, Bolu 13-21, Düzce 17-25, Karabük 16-24, Kastamonu 13-24 ve Zonguldak 18-23 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Bölge geneli ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 15-27, Artvin 17-25, Bayburt 11-30, Çorum 13-24 derece. Giresun 20-26, Gümüşhane 13-28, Ordu ve Rize 20-26 derece. Tokat 14-26, Sinop 19-29, Samsun 19-26, Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise bölgenin kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Bölgenin kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 12-31, Ardahan 9-24, Bingöl 17-33, Bitlis 13-28, Elazığ 18-35, Erzincan 17-33, Erzurum 10-27, Hakkari 17-31, Iğdır 19-34, Kars 9-25, Malatya 17-33, Muş 16-32, Tunceli 16-34, Şırnak 24-35 ve Van 14-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu geçecek. Adıyaman 24-36, Batman 18-39, Diyarbakır 19-37, Gaziantep 19-33 derece. Mardin 24-34, Kilis 19-32, Şanlıurfa 23-37 ve Siirt 23-38 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 19 Haziran Cuma günü Marmara Denizi'nde ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda ise güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Güney Ege'nin güneyi ise sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Güneyinde ise 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta ve Kuzey Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden, öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 20 Haziran Cumartesi günü Orta Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Kuzeyinde 3 ila 5. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde ise kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 21 Haziran Pazar günü Orta Ege'de yine fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan 14 maddelik mutabakat, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın imzalarının ardından yürürlüğe girdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile bir araya geldi. İstanbul, Çekmeköy'de öğretmeni Fatma Nur Çelik'i bıçakla öldüren, iki öğretmeni de yaralayan lise öğrencisi FSB, 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırıldığı iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturmada olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki şüpheli gözaltına alındı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 28 kişi artarak 3912'ye ulaştığını bildirdi. Ve spor. Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada yeni teknik direktörün İsmail Kartal olduğu belirtildi. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım yer şeritten kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmasından dolayı ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Bingöl-Karlova yolunun 1 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışması yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Konya-Afyonkarahisar yolunun 50 ila 54. kilometrelerinde yol ve üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar yönü trafiğe kapatıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 15-26 derece, Atina parçalı bulutlu 24-32, Belgrad parçalı bulutlu 19-27, Berlin parçalı bulutlu 15-29 derece. Helsinki çok bulutlu 7-13, Kiev parçalı bulutlu 14-25, Kopenhag sağanak yağışlı 13-22, Londra sağanak yağışlı 15-28 derece. Madrid az bulutlu ve açık 20-37, Moskova sağanak yağışlı 13-20, Paris az bulutlu 20-36, Priştine parçalı bulutlu 14-26 derece. Roma parçalı bulutlu 20-29, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 13-21, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 15-25, Tiran parçalı bulutlu 20-34 derece. Varşova sağanak yağışlı 14-21, Viyana parçalı bulutlu 17-31 ve Zürih parçalı bulutlu 17-33 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu 20-33, Aşgabat parçalı bulutlu 20-31, Astana parçalı bulutlu 18-29, Bağdat az bulutlu ve açık 31-44, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 20-31, Bişkek parçalı bulutlu 17-30, Duşanbe parçalı bulutlu 23-33, Kabil parçalı bulutlu 16-30 derece. Kerkük az bulutlu ve açık 28-42, Kuveyt az bulutlu ve açık 32-45, Medine az bulutlu ve açık 29-44, Mekke az bulutlu ve açık 31-43 derece. Riyad az bulutlu ve açık 27-42, Şam parçalı bulutlu 18-39, Tahran parçalı bulutlu 23-34, Taşkent az bulutlu 25-35, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 19-30, Tokyo parçalı bulutlu 18-28 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 23-33 derece. Kahire parçalı bulutlu 21-36, Melbourne sağanak yağışlı 12-19, Montreal sağanak yağışlı 16-24, New York parçalı bulutlu 17-25, Sydney parçalı bulutlu 13-21, Washington sağanak yağışlı 18-29 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga parçalı bulutlu 17-26 derece, Frankfurt parçalı bulutlu 17-33, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 19-27, Kırcaali parçalı bulutlu 16-25, Köln parçalı bulutlu 16-30, Komrat parçalı bulutlu 16-25, Kösence sağanak yağışlı 15-23 derece, Münih parçalı bulutlu 15-27, Podgorica parçalı bulutlu 19-33, Selanik parçalı bulutlu 18-29, Şumlu, Taraklıya ve Valkaneş parçalı bulutlu 16-25 derece, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 14-27, Gazmağusa parçalı bulutlu 20-33, Girne parçalı bulutlu 23-26, Lefkoşa parçalı bulutlu 19-27, Güzelyurt parçalı bulutlu 17-31 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapın.

Yapılan son değerlendirmelere göre Cuma günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Aydın'ın doğusu, Muğla'nın iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri ile Osmaniye'nin kuzeyi, İç Anadolu'nun güneyi, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Cuma günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Aydın'ın doğusu, Muğla'nın iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri ile Osmaniye'nin kuzeyi, İç Anadolu'nun güneyi, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Cuma günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Aydın'ın doğusu, Muğla'nın iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri ile Osmaniye'nin kuzeyi, İç Anadolu'nun güneyi, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Cuma günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Aydın'ın doğusu, Muğla'nın iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri ile Osmaniye'nin kuzeyi, İç Anadolu'nun güneyi, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Cuma günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Aydın'ın doğusu, Muğla'nın iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri ile Osmaniye'nin kuzeyi, İç Anadolu'nun güneyi, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Cuma günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Aydın'ın doğusu, Muğla'nın iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri ile Osmaniye'nin kuzeyi, İç Anadolu'nun güneyi, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinden sonra bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 16-27, Bilecik 14-24, Bursa 16-27, Çanakkale 18-28, Edirne 17-30, İstanbul 19-25, Kırklareli 16-26 derece. Kocaeli 20-26, Sakarya 18-26, Tekirdağ 17-26 ve Yalova 19-26 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin güneyi ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin kuzey kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 13-19, Aydın 20-31, Denizli 16-25, Kütahya 12-21 derece. İzmir 21-31, Manisa 19-30, Muğla 15-29, Uşak 13-22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 22-31, Antalya 22-28, Burdur 13-25, Hatay 20-27 derece. Isparta 13-25, Kahramanmaraş 20-32, Mersin 24-29, Osmaniye 20-29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin güneyi ve batısı zamanla çok bulutlu. Bölge geneli ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin güneyinde ve batısında yerel kuvvetli olacak. Aksaray 16-28, Ankara 15-25, Çankırı 15-27, Eskişehir 14-23, Karaman 15-26 derece. Kayseri 12-24, Kırıkkale 16-28, Kırşehir 13-25, Konya 17-25 derece. Nevşehir 12-24, Niğde 13-25, Sivas 11-26 ve Yozgat 10-21 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 17-21, Bolu 13-21, Düzce 17-25, Karabük 16-24, Kastamonu 13-24 ve Zonguldak 18-23 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Bölge geneli ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 15-27, Artvin 17-25, Bayburt 11-30, Çorum 13-24 derece. Giresun 20-26, Gümüşhane 13-28, Ordu ve Rize 20-26 derece. Tokat 14-26, Sinop 19-29, Samsun 19-26, Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise bölgenin kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Bölgenin kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 12-31, Ardahan 9-24, Bingöl 17-33, Bitlis 13-28, Elazığ 18-35, Erzincan 17-33, Erzurum 10-27, Hakkari 17-31, Iğdır 19-34, Kars 9-25, Malatya 17-33, Muş 16-32, Tunceli 16-34, Şırnak 24-35 ve Van 14-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu geçecek. Adıyaman 24-36, Batman 18-39, Diyarbakır 19-37, Gaziantep 19-33 derece. Mardin 24-34, Kilis 19-32, Şanlıurfa 23-37 ve Siirt 23-38 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde güneyinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, Güney Ege'nin güneyi sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, orta ve Kuzey Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden, öğle saatlerinden itibaren ise kuzeyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 1 Ocak 31 Mayıs tarihlerinde 382 organize suç çetesine yönelik 952 operasyon gerçekleştirmiş durumdayız, dedi. İstanbul Çekmeköy'de öğretmeni Fatma Nur Çelik'i bıçakla katleden, iki öğretmeni de yaralayan lise öğrencisi FSB, 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile yaptığı görüşmede, Amerika Birleşik Devletleri'nin Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşı sona erdirmekle yükümlü olduğunu söyledi. Ve spor. Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Mecit Mert Çetinkaya, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu makamında ziyaret etti. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen ziyarette Galatasaray Genel Menajeri Özgün Önver ve İdari Menajer İbrahim Tilki de yer aldı. Ziyarette Türk basketbolunun gelişimine katkı sağlayacak projeler, altyapı yapılanmaları, sporcu gelişim süreçleri ve modern tesisleşme vizyonu üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Çetinkaya görüşmenin sonunda Başkan Türkoğlu'na isminin yazılı olduğu Galatasaray forması hediye etti. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu. Kulüp efsanelerinden Oğuz Çetin'in futbol direktörlüğü görevine getirildiği açıklanırken, teknik ekipte ise İsmail Kartal'ın yardımcılığına eski futbolcu Dirk Kuyt'un getirildiği duyuruldu. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, WTA 250 turnuvası Lexus Nottingham açığa ikinci turda veda etti. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Nurdağ Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmasından dolayı ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Bingöl-Karlova yolunun 1 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışması yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Konya-Afyonkarahisar yolunun 50 ila 54. kilometrelerinde yol ve üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar yönü trafiğe kapatıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 19 Haziran Cuma günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, güney ve iç Ege, batı ve orta Akdeniz, iç Anadolu bölgesi, Karadeniz bölgesi, Adana, Osmaniye'nin batısı, Erzurum, Kars, Ardahan ve Erzincan çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Akdeniz'in iç kesimlerinde, iç Anadolu'nun güneyinde, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Muğla'nın iç kesimleriyle Ankara'nın güneyinde ve batı çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'da ise güneyli yönlerden kuvvetli esecek. 20 Haziran Cumartesi günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. İç Ege, Kahramanmaraş ve Hatay hariç Akdeniz bölgesi, iç Anadolu'nun güneyi ve batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Muğla, Zonguldak, Bolu, Karabük, Tokat, Artvin, Sivas, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu bölgesiyle Güneydoğu Anadolu bölgesinin doğusundaysa güneyli yönlerden kuvvetli esecek. 21 Haziran Pazar günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Ordu, Tokat, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde azalacak ve mevsim normallerinin altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Cuma günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Aydın'ın doğusu, Muğla'nın iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri ile Osmaniye'nin kuzeyi, İç Anadolu'nun güneyi, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Cuma günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Aydın'ın doğusu, Muğla'nın iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri ile Osmaniye'nin kuzeyi, İç Anadolu'nun güneyi, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Cuma günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Aydın'ın doğusu, Muğla'nın iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri ile Osmaniye'nin kuzeyi, İç Anadolu'nun güneyi, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Cuma günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Aydın'ın doğusu, Muğla'nın iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri ile Osmaniye'nin kuzeyi, İç Anadolu'nun güneyi, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Cuma günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Aydın'ın doğusu, Muğla'nın iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri, Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri ile Osmaniye'nin kuzeyi, İç Anadolu'nun güneyi, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Cuma günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Aydın'ın doğusu, Muğla'nın iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri, Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri ile Osmaniye'nin kuzeyi, İç Anadolu'nun güneyi, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Cuma günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Aydın'ın doğusu, Muğla'nın iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri ile Osmaniye'nin kuzeyi, İç Anadolu'nun güneyi, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Cuma günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Aydın'ın doğusu, Muğla'nın iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri ile Osmaniye'nin kuzeyi, İç Anadolu'nun güneyi, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: saat 23.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinden sonra bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 16-27, Bilecik 14-24, Bursa 16-27, Çanakkale 18-28, Edirne 17-30, İstanbul 19-25, Kırklareli 16-26 derece. Kocaeli 20-26, Sakarya 18-26, Tekirdağ 17-26 ve Yalova 19-26 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin güneyi ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin kuzey kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 13-19, Aydın 20-31, Denizli 16-25, Kütahya 12-21 derece. İzmir 21-31, Manisa 19-30, Muğla 15-29, Uşak 13-22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 22-31, Antalya 22-28, Burdur 13-25, Hatay 20-27 derece. Isparta 13-25, Kahramanmaraş 20-32, Mersin 24-29, Osmaniye 20-29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin güneyi ve batısı zamanla çok bulutlu. Bölge geneli ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin güneyinde ve batısında yerel kuvvetli olacak. Aksaray 16-28, Ankara 15-25, Çankırı 15-27, Eskişehir 14-23, Karaman 15-26 derece. Kayseri 12-24, Kırıkkale 16-28, Kırşehir 13-25, Konya 17-25 derece. Nevşehir 12-24, Niğde 13-25, Sivas 11-26 ve Yozgat 10-21 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 17-21, Bolu 13-21, Düzce 17-25, Karabük 16-24, Kastamonu 13-24 ve Zonguldak 18-23 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Bölge geneli ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 15-27, Artvin 17-25, Bayburt 11-30, Çorum 13-24 derece. Giresun 20-26, Gümüşhane 13-28, Ordu ve Rize 20-26 derece. Tokat 14-26, Sinop 19-29, Samsun 19-26, Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise bölgenin kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Bölgenin kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 12-31, Ardahan 9-24, Bingöl 17-33, Bitlis 13-28, Elazığ 18-35, Erzincan 17-33, Erzurum 10-27, Hakkari 17-31, Iğdır 19-34, Kars 9-25, Malatya 17-33, Muş 16-32, Tunceli 16-34, Şırnak 24-35 ve Van 14-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu geçecek. Adıyaman 24-36, Batman 18-39, Diyarbakır 19-37, Gaziantep 19-33 derece. Mardin 24-34, Kilis 19-32, Şanlıurfa 23-37 ve Siirt 23-38 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Opa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yarım ila 1,5 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Gece 12'den akşam 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında ise orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar hava az bulutlu, öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'ye kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek, hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Kuzey Ege'de, Çanakkale ile Çeşme arasında, gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Hava az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 2 ila 3 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde ise 2 ila 3 metre. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Hava az bulutlu, rüzgar sabatı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Hava az bulutlu, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı olacak. Doğu Akdeniz'de, Anamur'la İskenderun arasında. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Önemli haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan 14 maddelik mutabakat, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın imzalarının ardından yürürlüğe girdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile bir araya geldi. İstanbul, Çekmeköy'de öğretmeni Fatma Nur Çelik'i bıçakla öldüren, iki öğretmeni de yaralayan lise öğrencisi FSB, 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırıldığı iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturmada, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki şüpheli gözaltına alındı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 28 kişi artarak 3912'ye ulaştığını bildirdi. Ve spor. Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada yeni teknik direktörün İsmail Kartal olduğu belirtildi. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Nurdağ Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. Kayseri Pınarbaşı yolunun 24 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmasından dolayı ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ünye Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Bingöl Karlova yolunun 1 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışması yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Konya Afyonkarahisar yolunun 50 ila 54. kilometrelerinde yol ve üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar yönü trafiğe kapatıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 15-26 derece, Atina parçalı bulutlu 24-32, Belgrad parçalı bulutlu 19-27, Berlin parçalı bulutlu 15-29 derece. Helsinki çok bulutlu 7-13, Kiev parçalı bulutlu 14-25, Kopenhag sağanak yağışlı 13-22, Londra sağanak yağışlı 15-28 derece. Madrid az bulutlu ve açık 20-37, Moskova sağanak yağışlı 13-20, Paris az bulutlu 20-36, Priştine parçalı bulutlu 14-26 derece. Roma parçalı bulutlu 20-29, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 13-21, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 15-25, Tiran parçalı bulutlu 20-34 derece. Varşova sağanak yağışlı 14-21, Viyana parçalı bulutlu 17-31 ve Zürih parçalı bulutlu 17-33 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu 20-33, Aşgabat parçalı bulutlu 20-31, Astana parçalı bulutlu 18-29, Bağdat az bulutlu ve açık 31-44, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 20-31, Bişkek parçalı bulutlu 17-30, Duşanbe parçalı bulutlu 23-33, Kabil parçalı bulutlu 16-30 derece. Kerkük az bulutlu ve açık 28-42, Kuveyt az bulutlu ve açık 32-45, Medine az bulutlu ve açık 29-44, Mekke az bulutlu ve açık 31-43 derece. Riyad az bulutlu ve açık 27-42, Şam parçalı bulutlu 18-39, Tahran parçalı bulutlu 23-34, Taşkent az bulutlu 25-35, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 19-30, Tokyo parçalı bulutlu 18-28 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 23-33 derece. Kahire parçalı bulutlu 21-36, Melbourne sağanak yağışlı 12-19, Montreal sağanak yağışlı 16-24, New York parçalı bulutlu 17-25, Sydney parçalı bulutlu 13-21, Washington sağanak yağışlı 18-29 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga parçalı bulutlu 17-26 derece, Frankfurt parçalı bulutlu 17-33, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 19-27, Kırcıali parçalı bulutlu 16-25, Köln parçalı bulutlu 16-30, Komrat parçalı bulutlu 16-25, Kösence sağanak yağışlı 15-23 derece, Münih parçalı bulutlu 15-27, Podgorica parçalı bulutlu 19-33, Selanik parçalı bulutlu 18-29, Şumlu, Taraklia ve Valkaneş parçalı bulutlu 16-25 derece, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 14-27, Gazmaus'a parçalı bulutlu 20-33, Girne parçalı bulutlu 23-26, Lefkoşa parçalı bulutlu 19-27, Güzelyurt parçalı bulutlu 17-31 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Cuma günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Aydın'ın doğusu, Muğla'nın iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri ile Osmaniye'nin kuzeyi, İç Anadolu'nun güneyi, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Cuma günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Aydın'ın doğusu, Muğla'nın iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri ile Osmaniye'nin kuzeyi, İç Anadolu'nun güneyi, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Değerli dinleyenlerimiz, tasavvuf müziğinin en güzel eserlerinden örnekler sunduğumuz Name'den Gönül'e programımızla huzurlarınızdayız. Programımızda sanatçılar Ahmet Şahin ve Mehmet Kemiksiz'in birlikte icra ettiği tevşih formunda eserler dinleyeceksiniz.

Şevkut Arap makamında bir eserle başlıyoruz programımıza. Zekai Dede'nin bestelediği eserin güftesi Selami Mustafa Efendi'ye ait. Bir muazzam padişahsın ki kulundur cümle şah. Kur bir ev ednada vaaz oldu senin için tahtıgah. Nüh felek heftü zemin ancak sana bir barigah. Emrine mahkumdur alem, her sözün vahyi ilah.

Sırada dügah makamı ve tevşih formunda eser var. Bestesi Muallim İsmail Hakkı Bey'e ait olan bu eseri dinliyoruz Ahmet Şahin ve Mehmet Kemiksiz yorumuyla. Eğer halk etmeseydi zatını hak ya Resulallah, yaratmazdı Nuh eflaki muhakkak ya Resulallah.

tevşih formunda eserlerden örnekler sunduğumuz Name'den Gönül'e programımız yine Dügah makamında Hafız Ahmet Irsoy bestesiyle devam ediyor. Güfte ise Mustafa Fenai Dede'ye ait. Ya ilahi asıtanın hastaya dar-i şifa, şerbeti vaslın içenler buldu her derde deva. Ya

Ahmet Şahin ve Mehmet Kemiksiz'in birlikte icra ettiği tevşih formunda bir diğer eseri sunuyoruz sizlere. Hicaz makamındaki eserin bestekarı Çalakzade Mustafa Efendi, güftekarı ise Abdüssamed Efendi. Tende canım, canda cananım Muhammed Mustafa, milki dil tahtında sultanım Muhammed Mustafa.

Tevşih formunda eserler dinlediğiniz Name'den Gönül'e programımızın sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Ahmet Şahin ve Mehmet Kemiksiz'in birlikte icra ettiği Şehnaz makamındaki eserle programımızı sonlandırıyoruz. Beste ve güftesi Şehzade Seyfettin Osmanoğlu'na ait. Nebiler serveridir Muhammed, mübarek ismidir her anın Ahmet. Çün tuttu damenini canı dilden, sakın olma bu dünyada mukayyet. Bir başka programda yeniden buluşabilmek ümidiyle, dua ve muhabbetle Allah'a ısmarladık.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinden sonra bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 16-27, Bilecik 14-24, Bursa 16-27, Çanakkale 18-28, Edirne 17-30, İstanbul 19-25, Kırklareli 16-26 derece. Kocaeli 20-26, Sakarya 18-26, Tekirdağ 17-26 ve Yalova 19-26 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin güneyi ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin kuzey kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 13-19, Aydın 20-31, Denizli 16-25, Kütahya 12-21 derece. İzmir 21-31, Manisa 19-30, Muğla 15-29, Uşak 13-22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 22-31, Antalya 22-28, Burdur 13-25, Hatay 20-27 derece. Isparta 13-25, Kahramanmaraş 20-32, Mersin 24-29, Osmaniye 20-29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin güneyi ve batısı zamanla çok bulutlu. Bölge geneli ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin güneyinde ve batısında yerel kuvvetli olacak. Aksaray 16-28, Ankara 15-25, Çankırı 15-27, Eskişehir 14-23, Karaman 15-26 derece. Kayseri 12-24, Kırıkkale 16-28, Kırşehir 13-25, Konya 17-25 derece. Nevşehir 12-24, Niğde 13-25, Sivas 11-26 ve Yozgat 10-21 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 17-21, Bolu 13-21, Düzce 17-25, Karabük 16-24, Kastamonu 13-24 ve Zonguldak 18-23 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Bölge geneli ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 15-27, Artvin 17-25, Bayburt 11-30, Çorum 13-24 derece. Giresun 20-26, Gümüşhane 13-28, Ordu ve Rize 20-26 derece. Tokat 14-26, Sinop 19-29, Samsun 19-26, Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise bölgenin kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Bölgenin kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 12-31, Ardahan 9-24, Bingöl 17-33, Bitlis 13-28, Elazığ 18-35, Erzincan 17-33, Erzurum 10-27, Hakkari 17-31, Iğdır 19-34, Kars 9-25, Malatya 17-33, Muş 16-32, Tunceli 16-34, Şırnak 24-35 ve Van 14-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu geçecek. Adıyaman 24-36, Batman 18-39, Diyarbakır 19-37, Gaziantep 19-33 derece. Mardin 24-34, Kilis 19-32, Şanlıurfa 23-37 ve Siirt 23-38 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 19 Haziran Cuma günü Marmara Denizi'nde ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusundaysa güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Güney Ege'nin güneyi ise sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Güneyinde ise 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta ve Kuzey Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden, öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 20 Haziran Cumartesi günü Orta Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde ise kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 21 Haziran Pazar günü Orta Ege'de yine fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 1 Ocak 31 Mayıs tarihlerinde 382 organize suç çetesine yönelik 952 operasyon gerçekleştirmiş durumdayız, dedi. İstanbul Çekmeköy'de öğretmeni Fatma Nur Çelik'i bıçakla katleden, iki öğretmeni de yaralayan lise öğrencisi FSB, 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile yaptığı görüşmede, Amerika Birleşik Devletleri'nin Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşı sona erdirmekle yükümlü olduğunu söyledi. Ve spor. Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Mecit Mert Çetinkaya, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu makamında ziyaret etti. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen ziyarette, Galatasaray Genel Menajeri Özgün Önver ve İdari Menajer İbrahim Tilki de yer aldı. Ziyarette Türk basketbolunun gelişimine katkı sağlayacak projeler, altyapı yapılanmaları, sporcu gelişim süreçleri ve modern tesisleşme vizyonu üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Çetinkaya görüşmenin sonunda Başkan Türkoğlu'na isminin yazılı olduğu Galatasaray forması hediye etti. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu. Kulüp efsanelerinden Oğuz Çetin'in futbol direktörlüğü görevine getirildiği açıklanırken, teknik ekipte ise İsmail Kartal'ın yardımcılığına eski futbolcu Dirk Kuyt'un getirildiği duyuruldu. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, WTA 250 turnuvası Lexus Nottingham maçına ikinci turda veda etti. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmasından dolayı ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Bingöl-Karlova yolunun 1 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışması yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Konya-Afyonkarahisar yolunun 50 ila 54. kilometrelerinde yol ve üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar yönü trafiğe kapatıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 19 Haziran Cuma günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, güney ve iç Ege, batı ve orta Akdeniz, iç Anadolu bölgesi, Karadeniz bölgesi, Adana, Osmaniye'nin batısı, Erzurum, Kars, Ardahan ve Erzincan çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Akdeniz'in iç kesimlerinde, iç Anadolu'nun güneyinde, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Muğla'nın iç kesimleriyle Ankara'nın güneyinde ve batı çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'da ise güneyli yönlerden kuvvetli esecek. 20 Haziran Cumartesi günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. İç Ege, Kahramanmaraş ve Hatay hariç Akdeniz bölgesi, İç Anadolu'nun güneyi ve batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Muğla, Zonguldak, Bolu, Karabük, Tokat, Artvin, Sivas, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu bölgesi ile Güneydoğu Anadolu bölgesinin doğusundaysa güneyli yönlerden kuvvetli esecek. 21 Haziran Pazar günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Ordu, Tokat, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde azalacak ve mevsim normallerinin altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Domlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı başlıyor. Müzik.

Merhabalar değerli dinleyiciler. Yine bir Türkü Pınarı programında sizlerle birlikteyiz. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Yarım saat kadar sizlerle Anadolu'yu türkülerle gezeceğiz. Programımızın tekrarı bu gece 00:30'la 1 arasında dinleyebilirsiniz.

0: Ben Hasan Basri Dumlupınar.
1: Ben Yemen Ulus.
0: Teknik Masa'da program yayın yönetmenimiz Emine Ertürk Kararslan yayınımızı sizlere ulaştırıyor. Evet, Yemen Ulus bir Ürgüp türküsü söyleyecek. Refik Başaran'ın seslendirdiği bir türkü.
1: Evet, evet, doğrudur hocam. Şen olasın Ürgüp, dumanın tütmez diyeceğiz. Tüm Ürgüplere ve hemşehrilerimize armağan olsun.
0: Evet, dinliyoruz. Şen olasın Ürgüp, dumanın tütmez. Yemen Ulus seslendiriyor.

0: Evet, Refik Başaran'dan alınan bir Nevşehir Ürgüp türküsüydü. Şen olasın Ürgüp dumanın tütmez dedi Yemen Ulus. Refik Başaran'ın böyle güzel türküleri var değil mi Yemen Hanım?
1: Evet, Nida Tüfekçi hocamızla bunu notaya almışlar. Hakikaten çok klasik Türk halk müziği eserleri içerisinde bu da. Çok lezzetli.
0: Çok keyifli dinleriz değil mi? Yani her evet. dinlediğimizde böyle bir türküyü böyle buram buram o toprakları hissederiz.
1: Aynen öyle. Anadolu'nun tipik hikayelerinden işte pusu kurulup yolda öldürülen
0: Cemal'in,
1: eşinin bunun üzerine yaktığı bir türkü. Oğlun da küçük yerini tutmaz diye böyle haykırışları var. Ne diyelim, hocalarımız da derlemiş, notayı almış. Teşekkür ederiz kendilerine.
0: Ağzınıza sağlık.
1: Evet hocam, sizden ne dinleyeceğiz? Sizden de güzel bir Elazığ türküsü dinlesek ne söylersiniz?
0: Elazığ türküsü söyleyeyim. Evet, ben de doğudan olsun. Enver Demirbağ da söylerdi bunu. Gel benim gelin yarım, ver bana elin yarım.
1: Dinliyoruz, Hasan Basri, Dumlu Pınar seslendirecekler.

0: Evet, Hasan Basri Dumlupınar hocamıza bu güzel Elazığ türküsü için teşekkür ediyoruz. Bu da bir ayrılık türküsüydü, değil mi?
1: Evet. Sözleri: evlerinin direği, kardan beyaz bileği, yarından ayrılanın nasıl yanmaz yüreği diyor.
0: Değil mi? Nasıl yanmasın? Evet. Tabii ki.
1: Tabii ki Mevlam her zaman çok... için evet. Yanan yüreklere merhemini nasip etsin diyelim biz.
0: Amin, amin.
1: Evet, kaldığımız yerden devam edelim biz yine. Sizden de bir Yemen Ulus, bir Kırşehir Neşet Ertaş türküsü dinleyelim. Son zamanlarda çalışıyorsun, evet.
0: Evet, Neşet Ertaş'ı ben daha önce çok farklı geliyordu bana ama şimdi sevmeye başladım. Uykuda mısın sevgili yarim, okuyalım mı?
1: Evet, uykuda mısın sevgili yarim, uyan uyan diyecek. Evet. Yemen Ulus dinliyoruz.

0: Yemen Ulus bir Neşet Ertaş türküsü seslendirdi. Uykuda mısın sevgili yarim, uyan uyan dedi. Evet, Orta Anadolu'dan da türkü seslendirdik.
1: Evet hocam, siz bugün bir de Rumeli söyleyecektiniz, öyle konuşmuştuk. Hangi türküyü seçtiniz?
0: Evet, ben de Kırcalı ile Arda arası saat 8 sırası Yusuf'um diyecek. Evet, iki
1: bu
0: sevgilinin...
1: Aman Deryalar diye de
0: Deryalar,
1: değil
0: evet,
1: mi?
0: Deryalar, evet. Deryalar bir nehirde iki sevgilinin kayboluşunu anlatan, suda kayboluşunu anlatan hüzünlü bir hikaye. Ben de onu seslendireyim.
1: Evet, Hasan Basri Dumlupnar seslendirecek. Aman Bre Deryalar.

0: Evet, Hasan Basri Dumlupınar hocamıza teşekkür ediyoruz bu Kırca Ali ile Arda Arası türküsü için. Hüzünlü de bir türküymüş hocam.
1: Evet, ağıt. Sesinize sağlık. Bu. Öbür dörtlüklerinde de Feride'nin annesine nasıl haberi vereceğiz diyor. Yani evet, bu ölümü, bu kayboluşu nasıl haberi vereceğiz? Doğru. Yusuf'un kayboluşunu nasıl haberi vereceğiz diyor. Hakikaten türkülerimizin böyle bir yaşanmışlığı var. O yüzden herkes bir şey bulabiliyor türkülerimizde. Kendini bulabiliyor.
0: Tabii bunlar bir de bizim bu coğrafyanın türküleri, bizim türkülerimiz. Evet, teşekkür ediyoruz bu güzel yorumunuz için.
1: Eksik olmayın. Şimdi de bir Aşık Mahzuni türküsü seslendirin siz. Bana yücelerden seyreden dilber, siyah kirpiklerin ok mu cananım?
0: Evet.
1: O türküyü coşkulu bir türkü şekilde söylüyorsunuz. Evet. Ben eşlik edeyim size.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Siz de söyleyin. Evet, Yemen Ulus seslendiriyor, bana yücelerden seyreden dilber.

0: Yemen Ulus bir aşık Mahsuni türküsü seslendirdi bana yücelerden seyreden Dilber. Evet, böyle güçlü bir ritimsel özelliği olan iki dörtlük vurgular değiş tezenesiyle çalınan ve o vurguları da insanda farklı bir duygulanma sebebiyet veren darpları var bu deyişlerin.
1: Evet, sanki semah dönüşleri gibi de çağrıştırdı bende. Çok güzel çaldınız siz de. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada teknik bir de bilgi verebilir miyim?
0: Lütfen.
1: Hocamız bu türküyü kısa sap bağlama ile çaldı. Çok ritmik çaldınız. Çok teşekkür ederiz.
0: Deyişleri genelde öyle çalıyorum. Evet, deyişleri, samahları öyle çalıyorum.
1: Bu kısa sapın bir özelliği var mı?
0: Çünkü geleneğinde öyledir bu.
1: Evet.
0: Aşıklar, ozanlar onu bağlama düzeni olarak çalarlar. Ve bağlama düzeni olarak çalındığında akorlu sesler basılır. Ve daha bir akor selenlerinin tınıması sağlanır.
1: Akorların belli bir formatı var mı? Dinleyenler kendileri bu akorları kullanmak isterlerse, bağlama ile ilgili olanlar özellikle. Hangi akorları kullandınız?
0: Şimdi akorları şöyle diyemeyiz. Yani batılı manada majör, minör kalıbı olmadığı için biz genelde dörtlü paralel sesleri basarız. Ya da beşli paralel. Türk müzik sisteminde çok seslendirme türünde de zaten öyledir. Yani oktav dörtlü ve beşli üzerine kurulur. Sas dörtlüsü, sas beşlisi olarak
1: evet,
0: diye de bilinir.
1: Buradan...
0: Bilenler mutlaka söylediklerinden evet. Bir şeyler anlayacaklardır.
1: Bilmeyen zaten bir şey anlamayacak şimdi.
0: Bilmeyenlere de yeri geldiği zaman anlatırız bir şeyleri.
1: Peki.
0: Değerli dinleyiciler, yine bir Türkü Pınarı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Teknik Masa'da Emine Ertürk Kararslan, program sunduğum değerli arkadaşım.
1: Ben Yemen Ulus.
0: Ve ben Hasan Basri Dumlu Pınar. Son türküyü ben seslendireceğim. Mut'tan bir türkü. Kullar olan seni doğuran anaya süt vermişler senin gibi sunaya diyor. Evet, gelecek hafta yine biz sizleri radyolarınızın başında bekliyor olacağız. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Domlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı sona erdi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinden sonra bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 16-27, Bilecik 14-24, Bursa 16-27, Çanakkale 18-28, Edirne 17-30, İstanbul 19-25, Kırklareli 16-26 derece. Kocaeli 20-26, Sakarya 18-26, Tekirdağ 17-26 ve Yalova 19-26 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin güneyi ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin kuzey kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 13-19, Aydın 20-31, Denizli 16-25, Kütahya 12-21 derece. İzmir 21-31, Manisa 19-30, Muğla 15-29, Uşak 13-22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 22-31, Antalya 22-28, Burdur 13-25, Hatay 20-27 derece. Isparta 13-25, Kahramanmaraş 20-32, Mersin 24-29, Osmaniye 20-29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin güneyi ve batısı zamanla çok bulutlu. Bölge geneli ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin güneyinde ve batısında yerel kuvvetli olacak. Aksaray 16-28, Ankara 15-25, Çankırı 15-27, Eskişehir 14-23, Karaman 15-26 derece. Kayseri 12-24, Kırıkkale 16-28, Kırşehir 13-25, Konya 17-25 derece. Nevşehir 12-24, Niğde 13-25, Sivas 11-26 ve Yozgat 10-21 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 17-21, Bolu 13-21, Düzce 17-25, Karabük 16-24, Kastamonu 13-24 ve Zonguldak 18-23 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Bölge geneli ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 15-27, Artvin 17-25, Bayburt 11-30, Çorum 13-24 derece. Giresun 20-26, Gümüşhane 13-28, Ordu ve Rize 20-26 derece. Tokat 14-26, Sinop 19-29, Samsun 19-26, Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise bölgenin kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Bölgenin kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 12-31, Ardahan 9-24, Bingöl 17-33, Bitlis 13-28, Elazığ 18-35, Erzincan 17-33, Erzurum 10-27, Hakkari 17-31, Iğdır 19-34, Kars 9-25, Malatya 17-33, Muş 16-32, Tunceli 16-34, Şırnak 24-35 ve Van 14-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu geçecek. Adıyaman 24-36, Batman 18-39, Diyarbakır 19-37, Gaziantep 19-33 derece. Mardin 24-34, Kilis 19-32, Şanlıurfa 23-37 ve Siirt 23-38 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Opa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yarım ila 1,5 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Gece 12'den akşam 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında ise orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar hava az bulutlu, öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'ye kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek, hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Kuzey Ege'de, Çanakkale ile Çeşme arasında, gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Hava az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 2 ila 3 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde ise 2 ila 3 metre. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Hava az bulutlu, rüzgar sabatı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Hava az bulutlu, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı olacak. Doğu Akdeniz'de, Anamur'la İskenderun arasında. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan 14 maddelik mutabakat, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın imzalarının ardından yürürlüğe girdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile bir araya geldi. İstanbul, Çekmeköy'de öğretmeni Fatma Nur Çelik'i bıçakla öldüren, iki öğretmeni de yaralayan lise öğrencisi FSB, 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırıldığı iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturmada, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki şüpheli gözaltına alındı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 28 kişi artarak 3912'ye ulaştığını bildirdi. Ve spor. Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada yeni teknik direktörün İsmail Kartal olduğu belirtildi. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım yer şeritten kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmasından dolayı ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Bingöl-Karlova yolunun 1 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışması yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Konya-Afyonkarahisar yolunun 50 ila 54. kilometrelerinde yol ve üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar yönü trafiğe kapatıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 15-26 derece, Atina parçalı bulutlu 24-32, Belgrad parçalı bulutlu 19-27, Berlin parçalı bulutlu 15-29 derece. Helsinki çok bulutlu 7-13, Kiev parçalı bulutlu 14-25, Kopenhag sağanak yağışlı 13-22, Londra sağanak yağışlı 15-28 derece. Madrid az bulutlu ve açık 20-37, Moskova sağanak yağışlı 13-20, Paris az bulutlu 20-36, Priştine parçalı bulutlu 14-26 derece. Roma parçalı bulutlu 20-29, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 13-21, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 15-25, Tiran parçalı bulutlu 20-34 derece. Varşova sağanak yağışlı 14-21, Viyana parçalı bulutlu 17-31 ve Zürih parçalı bulutlu 17-33 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu 20-33, Aşgabat parçalı bulutlu 20-31, Astana parçalı bulutlu 18-29, Bağdat az bulutlu ve açık 31-44, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 20-31, Bişkek parçalı bulutlu 17-30, Duşanbe parçalı bulutlu 23-33, Kabil parçalı bulutlu 16-30 derece. Kerkük az bulutlu ve açık 28-42, Kuveyt az bulutlu ve açık 32-45, Medine az bulutlu ve açık 29-44, Mekke az bulutlu ve açık 31-43 derece. Riyad az bulutlu ve açık 27-42, Şam parçalı bulutlu 18-39, Tahran parçalı bulutlu 23-34, Taşkent az bulutlu 25-35, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 19-30, Tokyo parçalı bulutlu 18-28 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 23-33 derece. Kahire parçalı bulutlu 21-36, Melbourne sağanak yağışlı 12-19, Montreal sağanak yağışlı 16-24, New York parçalı bulutlu 17-25, Sydney parçalı bulutlu 13-21, Washington sağanak yağışlı 18-29 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga parçalı bulutlu 17-26 derece, Frankfurt parçalı bulutlu 17-33, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 19-27, Kırcaali parçalı bulutlu 16-25, Köln parçalı bulutlu 16-30, Komrat parçalı bulutlu 16-25, Kössence sağanak yağışlı 15-23 derece. Münih parçalı bulutlu 15-27, Podgorica parçalı bulutlu 19-33, Selanik parçalı bulutlu 18-29, Şumlu, Taraklia ve Valkaneş parçalı bulutlu 16-25 derece. Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 14-27, Gazmaus'a parçalı bulutlu 20-33, Girne parçalı bulutlu 23-26, Lefkoşa parçalı bulutlu 19-27, Güzelyurt parçalı bulutlu 17-31 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Cuma günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Aydın'ın doğusu, Muğla'nın iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri ile Osmaniye'nin kuzeyi, İç Anadolu'nun güneyi, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Cuma günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Aydın'ın doğusu, Muğla'nın iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri,

0: kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleriyle Osmaniye'nin kuzeyi, İç Anadolu'nun güneyi, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Cuma günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Aydın'ın doğusu, Muğla'nın iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri ile Osmaniye'nin kuzeyi, İç Anadolu'nun güneyi, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Cuma günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Aydın'ın doğusu, Muğla'nın iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri ile Osmaniye'nin kuzeyi, İç Anadolu'nun güneyi, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesli Radyosu.

0: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Çözülecek inan senden bana. Uzuyorken zaman durma o yerde. Bana gel gizlice göreceksin.

sürünür. Korktuk, kaçtık, aradıktan oldu. Bulduk mu? Olmaz mı bir sabah birlikte uyansak çapar çapar?

0: O hacı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
1: bugün
0: hayatını.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
2: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıkmıştı.
4: Lan bayrağı çıktı, silahı gitti.
5: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğal olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
6: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
5: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
6: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.
7: Burası Meteoroloji'nin Sesli Radyosu.

0: Saat 2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Cuma günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Aydın'ın doğusu, Muğla'nın iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri ile Osmaniye'nin kuzeyi, İç Anadolu'nun güneyi, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Cuma günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Aydın'ın doğusu, Muğla'nın iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri ile Osmaniye'nin kuzeyi, İç Anadolu'nun güneyi, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinden sonra bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 16-27, Bilecik 14-24, Bursa 16-27, Çanakkale 18-28, Edirne 17-30, İstanbul 19-25, Kırklareli 16-26 derece. Kocaeli 20-26, Sakarya 18-26, Tekirdağ 17-26 ve Yalova 19-26 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin güney ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin kuzey kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 13-19, Aydın 20-31, Denizli 16-25, Kütahya 12-21 derece. İzmir 21-31, Manisa 19-30, Muğla 15-29, Uşak 13-22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 22-31, Antalya 22-28, Burdur 13-25, Hatay 20-27 derece. Isparta 13-25, Kahramanmaraş 20-32, Mersin 24-29, Osmaniye 20-29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin güneyi ve batısı zamanla çok bulutlu. Bölge geneli ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin güneyinde ve batısında yerel kuvvetli olacak. Aksaray 16-28, Ankara 15-25, Çankırı 15-27, Eskişehir 14-23, Karaman 15-26 derece. Kayseri 12-24, Kırıkkale 16-28, Kırşehir 13-25, Konya 17-25 derece. Nevşehir 12-24, Niğde 13-25, Sivas 11-26 ve Yozgat 10-21 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 17-21, Bolu 13-21, Düzce 17-25, Karabük 16-24, Kastamonu 13-24 ve Zonguldak 18-23 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Bölge geneli ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 15-27, Artvin 17-25, Bayburt 11-30, Çorum 13-24 derece. Giresun 20-26, Gümüşhane 13-28, Ordu ve Rize 20-26 derece. Tokat 14-26, Sinop 19-29, Samsun 19-26, Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise bölgenin kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Bölgenin kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 12-31, Ardahan 9-24, Bingöl 17-33, Bitlis 13-28, Elazığ 18-35, Erzincan 17-33, Erzurum 10-27, Hakkari 17-31, Iğdır 19-34, Kars 9-25, Malatya 17-33, Muş 16-32, Tunceli 16-34, Şırnak 24-35 ve Van 14-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu geçecek. Adıyaman 24-36, Batman 18-39, Diyarbakır 19-37, Gaziantep 19-33 derece. Mardin 24-34, Kilis 19-32, Şanlıurfa 23-37 ve Siirt 23-38 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde güneyinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, Güney Ege'nin güneyi sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, orta ve Kuzey Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden, öğle saatlerinden itibaren ise kuzeyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan 14 maddelik mutabakat, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın imzalarının ardından yürürlüğe girdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile bir araya geldi. İstanbul, Çekmeköy'de öğretmeni Fatma Nur Çelik'i bıçakla öldüren, iki öğretmeni de yaralayan lise öğrencisi FSB, 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırıldığı iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturmada, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki şüpheli gözaltına alındı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 28 kişi artarak 3912'ye ulaştığını bildirdi. Ve spor. Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada yeni teknik direktörün İsmail Kartal olduğu belirtildi. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım yer şeritten kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmasından dolayı ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Bingöl-Karlova yolunun 1 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışması yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Konya-Afyonkarahisar yolunun 50 ila 54. kilometrelerinde yol ve üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar yönü trafiğe kapatıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 19 Haziran Cuma günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, güney ve iç Ege, batı ve orta Akdeniz, iç Anadolu bölgesi, Karadeniz bölgesi, Adana, Osmaniye'nin batısı, Erzurum, Kars, Ardahan ve Erzincan çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Akdeniz'in iç kesimlerinde, iç Anadolu'nun güneyinde, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Muğla'nın iç kesimleriyle Ankara'nın güneyinde ve batı çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'da ise güneyli yönlerden kuvvetli esecek. 20 Haziran Cumartesi günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. İç Ege, Kahramanmaraş ve Hatay hariç Akdeniz bölgesi, İç Anadolu'nun güneyi ve batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Muğla, Zonguldak, Bolu, Karabük, Tokat, Artvin, Sivas, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu bölgesi ile Güneydoğu Anadolu bölgesinin doğusundaysa güneyli yönlerden kuvvetli esecek. 21 Haziran Pazar günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Ordu, Tokat, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde azalacak ve mevsim normallerinin altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Sayın dinleyiciler, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için kan grubu fark etmeksizin kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin Ankara Etlik Şehir Hastanesi Kan Merkezi'ne müracaat etmeleri rica olunur. Sayın dinleyiciler, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için kan grubu fark etmeksizin kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin Ankara Etlik Şehir Hastanesi Kan Merkezi'ne müracaat etmeleri rica olunur.
1: Bugün hava nasıl olacak acaba?
2: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
1: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda solistlerden birer türkü dinleteceğiz sizlere. Ekrem Çelebi'den alınan bir uzun havayla başlıyoruz programımıza. Fatma Parlakol'dan dinleyeceğimiz bu türküyü Gülşen Kutlu Kırıkkale'den derlemiş. Derdimin ortağı Sinem Bülbülü, andırırsın Leyla'yla Sümbülü. Yadlara demezdim bu gizli sırrımı, derdimi sizlere diyeyim dağlar.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz programımız Erol Köker'den dinleyeceğiniz Muğla Bodrum'dan bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Rüştü Gürden repertuara kazandırmış. Çökertmeden çıktım, başım selamet. Bitez yalısına varmadan koptu kıyamet. Arkadaşım İbrahim Çavuş, Allah'ıma emanet. Burası aspat değil Halil'im, Bitez yalısı. Ciğerime ateş saldı, telli kurşun yarası.

Türkülerin Dilinden programımızda sırada Çimen İlter İpekçi'den dinleyeceğimiz Aydın'dan bir zeybek havası var. Bu türküyü Ahmet Yamacı, Kemal Kazdağlı'dan derlemiş. Eklemedir koca konak ekleme, Nazlı yârim yine geldi aklıma. Nasıl edeyim başımdaki sevdaya, aman dostlar, yoldan geldim yorgun. Orta boylu bir güzel ev.

Türkülerin Dilinden programımız Emre Oral Burç'tan dinleyeceğimiz Balıkesir Edremit'ten bir zeybek havasıyla devam ediyor. Bu türküyü Şükran Kip derlemiş. Edremit'in gelini, kınalamış elini, sarmaya doyamadım o incecik belini. Hoştur cilvesi, elmastır fesi.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz programımızın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşırken Adile Kurt Karatepe'den, Adana Kozan'dan bir türkü dinleyeceğiz. Bu türküyü Halil Atılgan, Aşık İmami'den repertuara kazandırmış. Duydunuz mu Gediklili, şu İzmir'den gelen teli? Al kanlar içinde kal, al kanlar içinde kalmış, ölmüş tamam bizim Ali.

dinleyenler, bugün Türkülerin Dilinen programımızda solistlerden birer türkü dinlettik sizlere. Programımızın son solisti Hale Gür. Programımızı Metin Akın'dan alınan Afyon Emirdağ'ından bir türküyle noktalayacağız. Bu türküyü Ali Demirhan repertuara kazandırmış. Evlerinin önü yoldur, yoldan geçen karakoldur. Kurban olan sarı gelin, gel testini bizden doldur. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinden sonra bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 16-27, Bilecik 14-24, Bursa 16-27, Çanakkale 18-28, Edirne 17-30, İstanbul 19-25, Kırklareli 16-26 derece. Kocaeli 20-26, Sakarya 18-26, Tekirdağ 17-26 ve Yalova 19-26 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin güneyi ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin kuzey kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 13-19, Aydın 20-31, Denizli 16-25, Kütahya 12-21 derece. İzmir 21-31, Manisa 19-30, Muğla 15-29, Uşak 13-22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 22-31, Antalya 22-28, Burdur 13-25, Hatay 20-27 derece. Isparta 13-25, Kahramanmaraş 20-32, Mersin 24-29, Osmaniye 20-29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin güneyi ve batısı zamanla çok bulutlu. Bölge geneli ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin güneyinde ve batısında yerel kuvvetli olacak. Aksaray 16-28, Ankara 15-25, Çankırı 15-27, Eskişehir 14-23, Karaman 15-26 derece. Kayseri 12-24, Kırıkkale 16-28, Kırşehir 13-25, Konya 17-25 derece. Nevşehir 12-24, Niğde 13-25, Sivas 11-26 ve Yozgat 10-21 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 17-21, Bolu 13-21, Düzce 17-25, Karabük 16-24, Kastamonu 13-24 ve Zonguldak 18-23 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Bölge geneli ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 15-27, Artvin 17-25,